0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
2: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
2: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
2: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilir.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzcısısınız. Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekleştiriyor.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

En kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Gerçek adresi.
10: Güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
12: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
9: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
9: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
9: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve Hristiyanlığın Etkileri programı serisinde aslında Hristiyanlığın dünya kültürüne, dünya mirasına katkılarını konuşuyoruz. Ve bugün aslında Hristiyanlığın sağlık sektörüne, tıbba nasıl katkıda bulunduğunu, nasıl etkilediğini konu almaya çalışacağız. Ama öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?

0: Nedir, değil mi? Her şeyi kaybedebilirsiniz ama sağlık kaybedilince asıl değer anlaşılır. Nereden geliyor? Yani Tanrı'nın yarattığı bu mükemmel bir düzen varken hastalık neden bizim yakamızı bırakmıyor? Her birimizin farklı farklı şekillerde sağlık sorunları yaşadığını biliyoruz. İşte bunun anlamak için gene yaratılış bölümüne dönmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tanrı dünyayı, içindekileri ve insanı yarattığında en son Tanrı yarattığı her şeyin çok iyi olduğunu gördü diyor. O zaman Tanrı neden bizi acaba eksik gibi mi yarattı, bir takım kusurlarla mı yarattı gibi bir düşünce karşımıza çıkabilir. Ama aslında Tanrı'nın yarattığı Adem ve Havva her şeyle mükemmeldi, kusursuzdu. Sağlık açısından da aynı şekildeydi, yaşlılık açısından da aynı şekildeydi. Fakat ne zaman ki insanlık Tanrı'nın sözüne itaat etmemeyi, ona karşı gelmeyi ve günah işlemeyi seçti ve günahla birlikte bir düşüşün yaratılışa egemen olduğunu görüyoruz. Yani şu anda yaşadığımız dünya Tanrı'nın ilk başta yarattığı o harikalıktan ne yazık ki belli esintiler görsek de hepsini bunun yansıtmadığını görüyoruz. O yüzden de ne yazık ki hastalık var, yaşlılık var, savaşlar var, bir sürü sıkıntılar yakamızı bırakmıyor. İşte ne zaman ki bu düşüş gerçekleşti, artık hastalık ve bizim bedenimiz bir anlamda eskimeye başladı. Yavaş yavaş biraz çürüyor gibiyiz, değil mi? Ben buna şunu örnek olarak veriyorum hep. Bir buzdolabını düşün mesela. O bir fişe takılıyken içine meyveyi, sebzeyi koyuyoruz ve onu soğuk tutarak aslında tazeliğini korumasına yol açıyor. Bizim Tanrı ile olan ilişkimiz olduğunda, o zaman bu biz böyle fişe takılı gibi düşünün o buzdolabını. Ve çürümüyoruz. Fakat ne zaman ki biz günah işledik ve Tanrı ile olan ilişkimiz koptu, sanki bir anlamda o fiş prizden çıktı. O zaman ne olur? Yavaş yavaş buzdolabının içindeki sebzeler ısınmaya ve çürümeye başlar. Evet. İşte bizim günahlı durumda yaşayışımız tamamen bununla alakalı. Zaten İsa Mesih'in de bu Baba Tanrı ile olan aramızdaki ilişkiyi düzeltmek amacıyla aramıza gelmesi bir anlamda o fişi tekrardan prize takmak gibidir diyebiliriz.
1: Evet, aslında hastalığın tekrardan yaratılıştaki bize aktarılan o bilgide yattığını görüyoruz. O Tanrı gibi olma isteği sonucu aslında Adem ve Havva o bilgeliğin çekiciliğine kapılıyorlar ki bir önceki bölümde felsefeyi konuşmuştuk. Bu bölümde de aslında böyle bir benzer bir geçiş gibi oldu, hastalık nereden geliyor noktasında. Burada yattığını görüyoruz, o Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günahta yattığını görüyoruz ve hastalığın tarihçesinin bu olduğunu görüyoruz. Ben şimdi biraz aslında hastalığın tarihçesi buysa, dert buysa, bu dermanın tarihçesi nerede geliyor? Tıbbın tarihçesine biraz bakmak istiyorum. Tabii ki tıp tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Tarih öncesi dönemde de, historik dönemde de tıp ile ilgili verileri görebiliyoruz. Tarih öncesi dönemde bilinen örneğin mesela ilk diş hekimliği uygulaması Belucistan'da M.Ö. 7000 sıralarında başı çakmak taşından yapılan matkaplar ve kirişler ile yapıldığını görüyoruz. Yine çeşitli operasyonların M.Ö. 5000 sıralarında Fransa'da yapıldığı ortaya çıkıyor. İlk cerrahi uygulama mesela bilinen M.Ö. 4900 sıralarında Fransa'da yine uygulandığını görüyoruz. Ve doktorlar tarafından hala kabul gören o Hipokrat yemininin M.Ö. 5. yüzyılda Yunanistan'da yazıldığını görüyoruz. Orta çağda antik çağlardan kalan cerrahi uygulamaların geliştirildiğini görüyoruz ve Rogerius Frugardi'nin 1140 ve 1195 yılları arasında yaşamış bu kişinin Cerrahi Pratikler kitabında sistematik şekilde bu uygulamaların düzenlendiğini de görüyoruz. Üniversitelerde aslında sistematik cerrahi uygulamaların yapılmasının 1220'li yıllarda İtalya'da başladığını görüyoruz. Rönesans döneminde anatomi öğreniminin geliştiğini, mikroskobun keşfedildiğini görüyoruz. Ve hastalık yapıcı mikrop teorisinin 19. yüzyılda salgın hastalıkların tedavisine olanak sağladığını görüyoruz. Asgari doktorlar aslında travma tedavisi ve cerrah üzerinde uzmanlaşıyorlar. O savaşın aslında bir yandan da etkilerinin travmatik sonuçlarını, bir yanda tıbbın gelişmesine de katkı sağladığını görüyoruz. Yani kötü bir durum ama buna yönelik üretilen çözümler tıbbın gelişmesine de katkı sağlıyorlar. 19. yüzyılda şehirlerin hızla gelişmesiyle hijyen sorunları önlenemez hale geliyor ve bu sebepten ötürü

0: sosyal sağlık önlemleri alındığını görüyoruz ve ileri düzey araştırma merkezleri 20. yüzyılın başlarında açılıyor ve genellikle büyük hastaneler ile ilişkilendiriliyor. 20. yüzyılın ortalarında antibiyotik gibi yeni tedavi yöntemlerinin bulunması 20. yüzyılın en önemli gelişmeleri arasına giriyor ve bu yükseliş kimya, genetik ve laboratuvar teknolojisinde de gelişmelere yol açıyor. Örneğin X-ray gibi teknolojiler bu dönemde ortaya çıkıyor ve modern tıbba ışık tuttuğunu görüyoruz. 21. yüzyılda ise birçok bilim dalında ileri düzey araştırmaların yapılması ön plana çıkıyor. Aslında tıbbın tarihçesi bu şekilde ilerliyor. Ama bir nokta var ki tıbda şu an kullanılan bir sembol var. Ben ona gitmek istiyorum. Bu aslında bizi belki daha eski dönemlere götürecek. Baktığımız zaman tıbda böyle bir aslında asanın çevresine sarılı bir yılan sembolü kullanılıyor. Bu nereden geliyor Göksel tarihsel olarak?
1: Hı hı. Evet, bu tam olarak kutsal kitaptan geliyor. Dinleyicilerimizle bunu paylaşmayı çok isterim. Çünkü bugün tıp dediğimizde hepimizin aklına gelen o sembolün kökü Musa'nın dönemine geliyor. Çölde Sayım kitabı 21. bölümden okumak isterim ama okumadan önce çok ufak bir bağlamda da bilgi verelim. Tanrı Musa aracılığıyla İsrail halkını Mısır'dan, köle olduğu Mısır'dan çıkardıktan sonra çölde geçirdikleri bir zaman var ve bu olay tam da bu çölde ilerledikleri dönem gerçekleşiyor. Hı hı. Çölde Sayım kitabının 21. bölümünden okumak istiyorum 4. ayet itibariyle. Şöyle söylüyor: Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraililerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Bu çok ilginç bir anekdot çünkü gerçekten halk yakınıyor, bir günah işliyor ve bu günahın karşılığında yılanlar onları ısırıyor ve bir çözüm bulmaları gerekiyor. Şunu bekleriz değil mi? Bir okuyucu olarak kutsal kitapta işte insanlar Musa'ya gitti, yakındı. Musa da onlara bir merhem yaptı, bir ilaç yaptı. İşte şunu şunu sürün dedi veya gidin şunu yapın dedi ve iyileştiler. Ama öyle değil, çok ilginç. Rab ne diyor Musa'ya? Bir yılan heykeli yap ve onu yukarı kaldır. Ona baksınlar, ona bakan herkes yaşayacak. İşte Rabbin bulduğu çözümler gerçekten çok ilginç. Ve kutsal kitap bir anlamda şunu da bize söylüyor ki İsa Mesih'in aslında çarmıhta yaptığı da bu yılan, bronz yılan heykelinin, işte tunç yılan heykelinin yaptığı şeyle bir benzerlik taşıyor. Nasıl ki Musa o heykeli kaldırdığında ona bakan herkes yaşadı. İşte İsa da çarmıha gerildiğinde, kaldırıldığında yukarı doğru ona bakan herkes, ona iman eden herkes de aynı şekilde yaşayacaktır.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir sonraki yarıda gerçek şifa nereden gelir sorusunu da sormak istiyorum. Ama şimdi belki öncelikle Hristiyanlığın sağlık sektörüne olan etkisine biraz bakalım. İkinci yarıda aslında bunun cevabını vereceğiz. Bizlerle beraber olmaya devam edin. Hristiyanlığın sağlık sektörüne nasıl bir katkısı oldu Göksel'le, ne söyleyebiliriz?
1: Aslında birçok noktada etkileri var. Öncelikle hastanelerin kurulmasıyla ilgili, yani o dönemde, Roma döneminde halkın tedavi gördüğü, bizim şu andaki anladığımız anlamda bir hastane konsepti yok. Ama Hristiyanlıkta hasta ziyaretleri, hastalara yardım etme geleneği oldukça kuvvetli olduğu için bu geleneğin bir sonucu olarak da o dönemki Hristiyan manastırlar tarihsel olarak hastanelere dönüşüyor. Hani daha önce eğitimde de bahsetmiştik, dinleyicilerimiz hatırlayacaktırlar, eğitim bölümünü dinleyenler. Nasıl ki manastırlar üniversitelere döndü, aynı şekilde hastanelere de dönüşen manastırlar olduğu zamanla ve şimdiki modern hastane sisteminin oluşumunda da bu anlamda önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. İkinci aklıma gelen noktalardan bir tanesi de tıbbi bilgi mesela korunması, iyileştirilmesi, bunların not edilmesi orta çağdan itibaren manastırlar hastalıklara bulunan çarelerin kayıt altına alındığı ve tekrarlayan durumlarda baş ucu kitabı olarak kullanılan kitapların oluşmasında, geliştirilmesinde ciddi bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bir diğeri mesela ruhsal ve duygusal destek. Aslında sadece bu insanların iyileşmesi için ilaçlar, tedaviler, hastane gibi fiziksel koşullar değil ama hastaların ruhsal ve duygusal desteğe de ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ve bu Hristiyan sağlık çalışanları hastaların sadece fiziksel değil ama ruhsal, duygusal ihtiyaçlarına yönelik de destek sunuyorlar. Biliyoruz ki belki ölmek üzere olan hastalar için hazırda bulunan değil mi? Batı'da birçok hastanede din görevlileri var. Gelip dua ediyorlar onlar için. Ve manevi anlamda onların ruhlarının huzur bulmaları için hizmet eden kişiler var. Ve onlara ruhsal rehberlik sağlıyorlar. Ve elbette sosyal adalet, sağlık eşitliği. Yani Hristiyanlık aynı zamanda sosyal adaletin, sağlık eşitliğinin sağlanmasına önem veriyor. Bu sayede de Hristiyan kuruluşlar dünyanın her yerinden fakir, zengin ayırt etmeksizin veya işte gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke ayırt etmeksizin herkesin sağlığa, ilaca erişimini sağlamak için ellerinden gelen desteği yapıyorlar. Bir anlamda müjde elbette orada etkili oluyor. Müjdeyi yaymak için dünyanın birçok yanına giden Hristiyan sağlık çalışanları da o bölgelerde, sağlığa erişimin zor olduğu bölgelerde o insanlara hem müjdeyi paylaşıyor, hem İsa'nın müjdesini paylaşıyor, hem de o kişilerin sağlıksal gereksinimlerini karşılıyor. İşte aşı gibi veya işte farklı tıbbi malzeme eksiklikleri gibi noktalarda onlara yardımcı oluyor. Tarihi açıdan da bir örnek vermek isterim dinleyicilere. Roma döneminde, erken Roma döneminde müjdenin yayılması için ne kadar etkili olduğunu anlatmak için aslında dinleyicilerimizin dikkatini bu noktaya çekmeyi istiyorum. Bir dönem oluyor ve o Roma döneminde daha Hristiyanlık resmi din olarak kabul edilmemişken, daha sapkın bir belki öğretiş olarak değerlendirilirken Roma devleti tarafından ve sayıları çok azken, Hristiyanların Roma döneminde bir salgın hastalık oluyor ve bu salgın hastalıkta insanlar kendi annelerini, babalarını, çocuklarını bırakıp şehirleri terk ediyorlar. Çünkü şehirlerde tahmin edersin ki hastalığın yayılması çok daha kolay oluyor. Ve bu kişileri terk ediyorlar aman bize bulaşmasın diye ve kaderine terk edilen bu kişilere kim bakıyor dersen bunun cevabı Hristiyanlar oluyor.
0: Evet.
1: O dönemki Mesih takipçileri bu hastalığın bulaşıcı olduğunu bilmelerine rağmen, kendilerine zarar gelebileceğini bilmelerine rağmen o hasta kişileri yataklarına terk etmiyorlar ve onlara bakım sağlıyorlar. Bunun şöyle bir etkisi oluyor. Hem hasta olan kişiler bakıyorlar ki Hristiyanlar yani bizim zulmettiğimiz, bizim hapislere attığımız kişiler, aslanlara yem ettiğimiz kişiler bize bakıyorlar. Ve kendi hayatlarını risk ederek bunu yapıyorlar. Bu çok değerli. Bir anlamda da hasta olan kişilerin yakınları da buna şaşırıyor. Yani ne oluyor da biz kendi annemizi, babamızı, kardeşlerimizi bırakıp hasta olmamak adına kaçarken bu kişiler hiçbir kan bağı olmamasına rağmen neden bu kişilere bakıyorlar diye düşünüyorlar. İşte müjdenin yayılması ve komşumuzu kendimiz gibi sevmek ilkesinin burada ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Ve bunun sonucunda da Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığına tanık oluyoruz.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz ve gerçek şifa nereden gelir gibi önemli sorulara odaklanacağız. Aradan sonra bizlerle birlikte olmaya devam edin.

0: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
3: Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kısa bir ara vermiştik, aranın ardından sizlerleyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün Hristiyanlığın Etkileri programında aslında sağlık ve tıp sektörünü konuşuyoruz. Hristiyanlığın sağlığa, tıbba, insana verilen değeri nasıl katkıları oldu, bunu konu almaya çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım tekrardan. Ve en son aslında Göksel ilk yarıyı bitirmeden önce Göksel biraz Roma'dan bahsetmişti. Roma döneminde aslında Hristiyanların oradaki o salgın hastalık süreçlerinde nasıl insanlara, hastalarla nasıl ilgilendiklerini, onlara nasıl belki müjdeyi de duyurduklarından bahsetmişti. Ve şöyle bir veri de var elimizde aslında. Biz biliyoruz ki hastane sistemlerinin geliştirilmesinde, hastanelerin kurulmasında ve işletilmesinde Hristiyanların katkıları var. Ve bununla beraber sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasında da onların katkıları var. Öyle ki tıbbi hizmetlere erişimi zor olan bölgelerde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynuyor Hristiyanlık ve Hristiyanlar aslında. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Hristiyanların açtığı sağlık klinikleri ve hastaneler sağlık hizmetine olan erişimi etkiliyorlar. Ve Roma döneminde de aslında şöyle bir veri var elimizde. Hristiyanlık öncesi, yani bu salgın dönemlerinde vesaire, Hristiyanlık öncesi dönemlerde halka açık hastaneler olmadığını görüyoruz. Hristiyanlıkla beraber bu halka açık hastanelerin yaygınlaştığını ve insanların sağlık hizmetine erişiminin bu şekilde geliştiğini görüyoruz. Aynı şekilde kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitabın kendisinde de zaten çeşitli tıbbi terimleri barındırdığını görüyoruz. Elbette kutsal kitap bir tıp kitabı değil ama bize ruhsal yaşantımız hakkında bilgi veren bir kitaptır. Ruhsal yaşantımız konusunda rehberlik eden bir kitaptır ama yine de sırf bu tıbbi terimlerin barındırılması, kullanılmış olması bile, günümüze aktarılmış olması bile aslında tıbba, tıp bilimine en azından kavramsal olarak, akademik olarak bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Ve geçmişe yönelik bir araştırma yapacak olan bir doktor, yani çok rahat bir şekilde kutsal kitaptaki bu terimlerden o dönemde yaşanan sık hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilir ve mevcut toplumun tıbbi durumu hakkında kavramsal düzeyde araştırmalar yürütebilir. Bunu görüyoruz ve eski eğite baktığımız zaman Göksel aslında ilk yarıda biraz Tunç yılandan bahsetti. Orada aslında Tanrı halkına baktığımız zaman onların hijyen ve sağlık konusunda çok titiz olduklarını görüyoruz. Çeşitli törensel kurallar var bu konuda ve bu kuralları kutsal kitabın ilk 5 kitabında görmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Tanrı halkı aslında vaat edilen topraklara yaptıkları yolculuk sırasında bu kurallar olmadan sağ kalamazlardı. Ve bunlar halkın uyması gereken hijyen koşullarını, işte su ikmali ile ilgili, lağım tasfiyesi ile ilgili konuları, yiyecek seçimleri, işte bulaşıcı hastalıkların denetimi gibi konuları da içeriyor. Ve böylece hastalıklarda etkili bir şekilde önlenmiş oluyordu. Yani kutsal kitabın hastalık ve sağlık konularındaki genel bakışının çağımızdaki tıbbi uygulamalar üzerinde de önemli ve etkili olduğunu görüyoruz.
1: Orada Tevrat'taki yasalardan bahsederken Aydın, şundan da bahsetmek gerekiyor. Bütün o kurallar, o törensel yasaların esasında iki tane nedeni var. Birincisi, hasta birisi olduğunda o bulaşıcı bir hastalık varsa diğer insanları oradan korumak. O yüzden o bulaşıcı hastalığa sahip olma ihtimali olan kişi ordugahın dışında bir süre bekletiliyor ve bir anlamda, bildiğimiz anlamda, karantinaya alınıyor. Bir diğeri ise, ki bu bence daha önemli olan kısım bu, Tanrı halkının ölümle ve günahla olan herhangi bir bağlantısının kalmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Ne demek istiyorum bununla? Tanrı aralarında yaşıyordu, buluşma çadırında, ve Tanrı aralarında olduğu için günahlı ve günahın sonucu olan ölümle ilgili herhangi bir şey geldiyse başımıza, o zaman biz kirli sayılıyorduk ve o kirlilik temizlenmeden, temizlenmeyle sonuçlanmadan o kişi tekrardan ordugaha geri dönmüyordu. Vücudumuzdaki bir kanama olabilir, derimizdeki bir diyelim bir yara olabilir veya işte kadınlar için bahsedersek onların adet görmeleri veya doğum yapmaları sonrasındaki durumla ilgili olabilir. Bütün bunlar hepsi günahla, ölümle sonuçlanan konular olduğu için ne oluyor? Onların bir süre gitmesi, o kirlilik sürecinin bitmesi ve tekrar geri gelmeleri gerekiyor. Çünkü Tanrı aralarındaysa orada günah veya ölümle ilgili herhangi bir şey olmamalı.
0: Evet. Bu da Tanrı'nın kutsallığına aslında bize tekrardan hatırlatıyor. Tanrı kutsaldır ve maalesef biz o Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günahla beraber aslında kirlendik ve haliyle Tanrı'yla bir arada bulunamıyoruz. Ama bunun için bir çözüm var. O da Mesih İsa'dır. Mesih İsa'ya iman etmektir. Programın ilerleyen dakikalarında tekrardan bunu vurgulayacağız zaten. Şu soru aklıma geliyor Göksel. Aslında biraz kutsal kitaba girmeye çalıştım. Kutsal kitaptaki tıbbi terimlere girmeye çalıştım ama kutsal kitapta ilginç bir şey var. İnsan bedenine ayrı bir önem atfediliyor ve insan bedenini aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman işte Tanrı'nın ruhu gelip o kişide yaşamaya başlıyor ve insan bedeninin kendisini bir tapınak olarak bize tanımlıyor. Ve bunu nasıl ele alabiliriz? Özellikle sağlık konusunda da.
1: Evet, yani biraz önce bahsettiğim bu ordugah konusu var. Tanrı halkı eski anlaşmada ortada bir buluşma çadırı var. Rabbin içerisinde olduğu ve etrafında Tanrı'nın halkı var. Ve Tanrı onların arasında yaşadığı için onların bir anlamda senin de bahsettiğin gibi kutsal olmaları gerekiyor, temiz olmaları gerekiyor. Ve bizler Mesih imanlar olarak şuna iman ediyoruz ki, ne zaman ki bir insan iman eder ve vaftiz olur, o suya batar ve çıkar, aslında bir anlamda ölür ruhsal anlamda ve tekrardan Rab'le birlikte yeni bir yaşama başlar. Ve bu yeni yaşamda da tıpkı o buluşma çadırı örneğinde olduğu gibi Tanrı diyor ki Paulus, ben artık öldüm, yaşamıyorum ama Mesih bende yaşıyor. O zaman Mesih ve Mesih'in ruhu içimizde yaşıyorsa, o zaman bir anlamda buluşma çadırı biz olmuş oluyoruz. Artık bedenimiz bir tapınak olmuş oluyor. 1. Korintliler'de 6. bölümde 19. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki, bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Bu genel anlamda günahla ilişkili bir ayet. Yani aslında bedenimizi sağlıklı tutmak bir anlamda da günahtan kaçınmakla da ilgili. Ama bunu sadece bu bildiğimiz günahlar gibi değil, fakat birçok şey içinde kullanabiliriz. Yani bağımlılık yapan bir takım maddeleri kullanmak veya bedenimize zarar vereceği kesin olan şeyleri yiyip içmek gibi konular. Kesinlikle bile isteye bedenimize zarar vermek kutsal kitapta hoş görülen bir kavram değil. Çünkü bu bedenin bir anlamda bize Rabbin hediyesi olduğunu biliyoruz ve bu hediyeye de en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan şunu da görüyoruz ki Aydın, biz ne yaparsak yapalım, ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim, ne kadar kendi sağlığımıza dikkat edersek edelim, bir gün geliyor ki artık vücudumuz yaşlanıyor.
0: Evet.
1: O günahlı doğuşumuzun sebebi olan, kaçınılmaz olan ölümle de sonuçlanıyor.
0: Evet, ölüm dedin. Aslında ölüm deyince benim aklıma yine ölüleri dirilten İsa geldi. Onun yaptığı mucizeler geldi. Ve biraz ona da odaklanmak istiyorum. Çünkü bu da bence tıbba bir katkı sağlamıştır. Belki İsa'nın yaptığı mucizeler tarihsel olarak baktığımız zaman tıbba, sağlığa bir katkı sağlamış olabilir. Ya da en azından asıl şifanın kimden geldiğini bize hatırlatmış olabilir. İsa'nın yaptığı mucizelerin aslında İncil'de aktarıldığını, İncil'in işte müjde dediğimiz o kısımlarında bize aktarıldığını görüyoruz. Ve burada mesela örneğin o müjde kısımlarından birinin yazarı olan Luka'yı hatırlıyoruz. Kendisi aslında bir hekim Luka'da ve o yüzden çeşitli hastalıkları tanımlarken, İsa'nın yaptığı mucizeleri tanımlarken örneğin tıbbi terimler kullanıyor. Ya sadece doktorların, hekimlerin kullandığı terimleri kullandığını görüyoruz. Mesela örneğin Luka 4. bölüm 35. ayette orada bir yere vurmak ifadesi var. Bunun Grekçesi aslında ripsan, sara kasılmalarını tanımlayan tıbbi bir sözcük aslında o dönemde. Luka 24:11'de geçen saçma sözcüğünün Grekçesi de yalnızca hekimlerin kullandığı bir terimi ateşli bir hastanın hezeyanını tanımladığını görüyoruz. Peki İsa'nın mucizelerini sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz Göksel?
1: Yani Aydın, aslında dedik ya ilk bölümde, acaba neden bu hastalıklarla uğraşıyoruz ve işin temeli bizim günahlı doğamızla ve düşmüş olan yaratılışla ilişkilendiriliyor. Bu mucizeler bir anlamda gerçekten Tanrı'nın asıl hedefinin, Tanrı'nın yaratılışla ilgili asıl amacının gösterildiği bir nevi fragman gibi bakabiliriz. Yani kör doğan birisi, doğuştan kör olan birisinin gözlerini açıyor İsa. Onu okuyoruz mesela. Bu kişi neden kör doğuyor diyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki etrafındaki kişiler, acaba bu kişi günahlı olduğu için, işte annesinin babasının günahı için mi? Ama İsa orada ilginç bir cevap veriyor. Tanrı'nın işleri görülsün diye bu kişi böyle doğdu diyor. Veya ölüleri de dediğin gibi diriltiyor. İşte topallar, işte ya da cüzzam gibi o dönem tedavisi olmayan farklı hastalıklara İsa'nın çözüm bulduğunu, bu kişilere şifa verdiğini görüyoruz. Bu şifa bazen İsa'nın bu kişiye dokunmasıyla oluyor. Bazen yerden bir toprak alıp işte tükürüp onu çamur yapıp bir kişinin yüzüne sürmesi gibi oluyor. Bazen kişiler İsa'ya dokunuyor sadece ve İsa'dan bir güç akıp o kişiyi iyileştiriyor. Bazen İsa hiç gitmiyor bile o kişiye, fakat uzaktan o kişiyi iyileştiriyor. Tüm bunlarda şunu görüyoruz. Tanrı'nın başta o her şeyin çok iyi olduğunu gösterdiği, bize anlattığı o yaratılışın ve her şeyin çok iyi olacağı, o şimdiki bu gök ve yer bir gün ortadan kalkacak diyor kutsal kitap ve yeni bir yer ve yeni bir gök yaratılacak, yeni bir şehir yaratılacak ve biz onunla birlikte olacağız. Bunun adına göksel Yerişelim diyor kutsal kitap vahiy bölümünde. İşte o şehirdeki o harika yaşamın nasıl olacağını bize anlatan ufak fragmanlar gibi, aslında Tanrı'nın isteğinin bizim hastalıklarla boğuşmamız, acılarla boğuşmamız veya ölümle boğuşmamız değil, fakat sonsuz yaşama kavuşmamız olduğunu gösteren örnekler olduğunu düşünüyorum. İşte İsa tüm bu mucizelerle kendi takipçilerine ve bütün insanlığa, aslında benim niyetim gerçekten sizi böyle şifa vermek, sizi böyle iyiliğe, şifaya, mutluluğa kavuşturmaktır diye ilan ettiğini düşünüyorum.
2: Evet. Sen aslında konuşurken şey dedin, bazen İsa gitmiyor bile, yani gitmeden bile orada uzaktan iyileştiriyordu hastalıkları. Bir de bazı noktalarda aslında kendisi gitmiyor ama öğrencilerini gönderiyor gibi bir durum da var. Mesela Yakup bölümünde o ilkeyi görüyoruz. Aranızda biri hastaysa kilisenin ihtiyarlarını çağırsın ve yağ sürüp onun için dua etsinler. O kişi iyileşecektir ve diyor ki aslında günah işlemişse de günahları da bağışlanacaktır diyor. Peki şu an günümüzde de böyle bir şey var mı? Yani bir Mesih imanlısına gidip bir kişi şifa bulabilir mi? Yani dua ile şifa alabilir miyiz? Ve bunu sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz?
1: Evet, yani hem Yakup'tan verdiğin örnek bu noktada Mesih takipçilerine bir Rabbin bir yetki verdiğini gösteriyor. Hem de kutsal kitapta İsa Mesih kendisi diyor ki öğrencilerine, sizler benim yaptıklarım, hatta bundan daha da fazlasını yapacaksınız. Bu bir vaattir ve bir gerçektir. Dolayısıyla İsa Mesih'te yeniden doğmuş bir kişinin bu Mesih'teki yeni kimliğini ve yeni yaratılışını anlaması gerek. Rab her imanlıya kendi yaptıklarının benzeri mucizeleri yapacağını müjdesini veriyor. Özellikle iyileştirme armağanı alan kardeşlerimiz de var, ama şunu söyleyebilirim ki hem Pendik Kilisesi için hem de diğer kiliselere birçok kez imanlı olmayan kişilerin gelip dua istediğini görüyoruz. Ve onların onlar için dua edildiğinde ben birçok kez de o hastalıkların, o sorunların şifa bulduğunu gördüm, buna tanık oldum. Örnek vermek gerekirse, çocuk sahibi olamayan bir kardeş kilisemize gelmişti ya, onun için dua edildiğinde o kişinin hamile kaldığını görebildik. Veya farklı sorunları olan kişiler vardı ve sadece duayla o kişilerin Rab tarafından şifa bulduğunu gördük. Dolayısıyla o şifayı veren imanlılar değildir, o şifayı veren Tanrı'nın esasında kendisidir. Ve biz buna iman ediyoruz. O yüzden eğer bu programı dinleyen ve henüz İsa Mesih'i tanımayan kişiler varsa ve çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyorlarsa, Rabbi İsa'ya ve onun adıyla dua edecek kişilere güvensinler ve kiliseleri ziyaret edip o kişilerden, o imanlı kardeşlerimizden dua isteyebilirler. Rab bunun vaadini bizlere kutsal kitapta veriyor.
2: Evet. Burada şu soruyla bitirmek istiyorum Göksel. Peki gerçek şifa nereden gelir? Bu soruya da belki biraz değinmek gerekiyor. İnsanlar gerçek şifayı nerede bulabilirler? Biz burada belki çeşitli yöntemlerden bahsettik ya da belki kişilerden bahsettik, doğadan bahsettik ama o zaman gerçek şifa nereden geliyor?
1: Esasında gerçek şifanın Rab İsa'dan geldiğini nereden görüyoruz? Aklıma şu geldi Aydın. Bir örnek var. İsa 10 tane cüzamlıyı iyileştiriyor ve bu 10 kişiden sadece bir kişinin İsa'ya geri döndüğünü görüyoruz. Ve o geri dönüp İsa'nın ayaklarına kapanıp ona iman ettiğini söyleyen, aslında kurtuluşun ondan geldiğini idrak eden kişinin gerçekten kurtuluşa eriştiğini İsa Mesih söylüyor. Arada ne fark vardı? Diğer 9 kişi fiziksel olarak iyileşmişlerdi, artık cüzamlı değillerdi ama bir gün gene öleceklerdi. Ama ona geri dönen kişinin arasındaki fark şu: o fiziksel olarak kurtuldu fakat ruhsal olarak da kurtuldu. O zaman Rab bizim gerçekten ruhsal olarak da şifa bulmamızı istiyor. Ve bu bize nereye götürüyor? Gerçekten bütün dünyanın ve yeryüzünün yeniden yaratıldığı ve orada sadece huzurun, mutluluğun olduğu bir sonsuz yaşam, Rabbin de aramızda olduğu bir yaşam. Çok ilginç. Tanrı oradan bahsederken diyor ki orada gözyaşı yok, orada hastalık yok, orada ölüm yok. Neden? Çünkü Rab orada artık. Rab orada aralarında, orada artık böyle bir şey olmayacak. Çünkü bizim bedenlerimiz de yeniden yaratılacak. Kutsal kitap bize diyor ki bu çürümüş, çürümeye meyleden, çürümek zorunda olan, hastalıklarla boğuşan bedeninizin yerine Rab size yeni bir beden verecek. Asla çürümeyen, asla eskimeyen, asla yaşlanmayan, asla buruşmayan bir cilt, asla beyazlamayan bir saç gibi düşünebiliriz bunu. Ve bu görkemli bedene sahip olduğumuzda ve sonsuza dek Rab'le birlikte olduğumuzda, Rab da ta o yaratılışta henüz Adem ve Havva günaha düşmeden önceki esas her şeyin çok iyi olduğu o hikayenin en başına geri dönecek ve bizler de Rab'le birlikte onun da aramızda olmasıyla sonsuza dek sağlıklı bir biçimde yaşayacağız. Hem ruhsal hem de bedensel olarak.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Aslında programımızın sonuna geldik ve bu programda Hristiyanlığın Etkileri program serisinde hastalıklar konusunu ele aldık, şifa konusunu ele aldık. Sağlık sektörünün ve tıp sektöründe Hristiyanlığın etkilerini ele aldık ve gerçek şifanın yalnızca Mesih İsa'dan geldiğini gördük. Öyle ki İsa Mesih de aslında mucizelerden bahsederken, yaptığı mucizelerden bahsederken aslında şöyle diyor: körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor diyor. Aslında müjdeyi de bu mucizelerin bir parçası olarak ele alıyor ki Göksel de program içerisinde bahsetti zaten. Bütün bu mucizelerin, bütün bu şifaların sebebi Tanrı'yı yüceltmekti, amacı Tanrı'yı yüceltmekti. Ve bizim asıl şifamız, gerçek şifamız bu müjdeyi duymaktan, Tanrı müjdesine iman etmekten geliyor. Ve ondan sonra Tanrı bizimle beraber yaşamaya başlayınca, İsa Mesih'e olan imanımızla beraber zaten asıl şifayı o zaman almış oluyoruz. Bu konuda aklınıza takılan sorular olursa lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. soru@radyomaranata.com'a e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada da Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. @radyomaranata yazarak bütün platformlarda bizi bulabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyoruz. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Romalılar 1. Bölüm.
1: İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus'tan selam. Tanrı, oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih, beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısındansa ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız. Tanrı'nın Roma'da bulunan kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Pavlus'un Roma'ya gitme özlemi. İlkin hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ma şükrediyorum. Çünkü imanınız bütün dünyada duyuruluyor. Oğlunun müjdesini yaymakta bütün varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan her zaman dualarımda andığıma tanıktır. Tanrı'nın isteğiyle sonunda bir yol bulup yanınıza gelmek için dua ediyorum. Çünkü ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum. Yani ben aranızdayken karşılıklı olarak birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum. Kardeşler, öteki uluslar arasında olduğu gibi

0: İnanç olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Tanrı'ya isyan. Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Bu yüzden Tanrı birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti. Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır. Amin. İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler. Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar. Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludurlar. Dedikodu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır. Böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar.
1: Romalılar 2. Bölüm.
0: Tanrı ayrım yapmaz. Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursa olsun özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Bencillerin gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerine ise gazap ve öfke yağdıracak. Kötülük eden herkese, önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana sıkıntı ve elem verecek. İyilik eden herkese, yine önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler, yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bildikleri halde günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun uluslar, yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça, yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığı müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Yahudiler ve Kutsal Yasa. Ya sen, kendine Yahudi diyor, kutsal yasaya dayanıp Tanrı'yla övünüyorsun. Tanrı'nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi yasadan öğrenmişsin. Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın. Öyleyse başkasına öğretirken kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğütlerken çalar mısın? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek

0: Tanrı'yı aşağılar mısın? Nitekim şöyle yazılmıştır. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. Kutsal yasayı yerine getirirsen sünnetin elbet yararı vardır. Ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle sünnetsizler yasanın buyruklarına uyarsa sünnetli sayılmayacak mı? Sen kutsal yazılara ve sünnete sahip olduğun halde yasayı çiğnersen, bedence sünnetli olmayan ama yasaya uyan kişi seni yargılamayacak mı? Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüşte bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. Ancak içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil, ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, Tanrı'nın övgüsünü kazanır.
1: Romalılar 3. Bölüm.
0: Tanrı'nın güvenilirliği. Öyleyse Yahudinin ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir? Her yönden çoktur. İlk olarak Tanrı'nın sözleri Yahudilere emanet edilmiştir. Peki, kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı'nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? Kesinlikle hayır. Herkes yalancı olsa bile Tanrı'nın doğruyu söylediği bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi, öyle ki sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığında davayı kazanasın. Ama bizim haksızlığımız Tanrı'nın adil olduğunu ortaya çıkarıyorsa ne diyelim? İnsanların diliyle konuşuyorum. Gazapla cezalandıran Tanrı haksız mı? Kesinlikle hayır. Öyle olsa Tanrı dünyayı nasıl yargılayacak? Ama Tanrı'nın her zaman doğruyu söylediği benim yalanımla yüceliği için daha açık şekilde ortaya çıkmışsa, ben niçin yine bir günahkar olarak yargılanıyorum? Bazılarının bizi kötüleyerek söylediğimizi ileri sürdüğü gibi niçin kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın demeyelim? Böylelerinin yargılanması yerindedir. Doğru olan yok. Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. İster Yahudi, ister Grek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık. Yazılmış olduğu gibi, doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok, hepsi saptı. Tümü yararsız oldu, iyilik eden yok, tek kişi bile. Ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar. Engerek zehri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunu da bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda. Kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. İmanla aklanma. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır. İman ilkesini. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da Tanrısıdır. Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine. Yasayı doğruluyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.
8: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
9: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
10: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Bu nedenle biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde doğum kontrolü konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar. Hoş geldiniz İlyas Bey.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün doğum kontrolü hakkında konuşacağız. Önemli bir konu. Öncelikli olarak kutsal kitabın çocuk sahibi olmakla ilgili yaklaşımı nedir? Ona bakalım istiyorum İlyas Bey.
1: Değerli kardeşim, ilk önce biraz evliliğe bakalım. Çünkü çocuk sahibi olmak evlilikle eşdeğerdir bizim için. Eğer ki evliliğin dışında çocuk sahibi olunuyorsa, ki bu modern dünyanın da bir artık ürünü olmuş. Yani çocuk sahibi olmak veya olmamakla alakalı konuşuyor insanlar. Hı hı. Hatta bunu evlilik içi veya evlilik dışı ile ilgili konuşuyor. Ama Hristiyan ahlakında çocuk evliliğin bir ürünüdür. Eğer gençken evlendiğin eşinle mutlu ol diyor kutsal kitap. Demek ki Tanrı'nın evlilikle ilgili vizyonu mutlulukla alakalıdır. Evlilik mutluluk getirir. Çocuk o mutluluğu arttırır, katalize eder, daha çok verir. Çocuk sahibi olmak isteyen birisi evliliğe yeni bir anlayış, yeni bir görüş getirir. Tanrısal anlayışı deneyimler. Çünkü yaşam verme hakkı aslında Tanrı'ya aittir. Tanrı bize yaşam vermiştir ve Tanrı sayesinde yaşamın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak çocuk sahibi olduktan sonra Tanrı'nın yüreğini görebiliyoruz. Mezmurlar diyor ki, Mezmurlar 27:3, çocuklar Rabbin armağanı, rahmin meyvesi bir ödüldür. Tanrı bize bir ödül veriyor, bir meyve veriyor. Bir ağacın siz olgun olduğunu, gerçekten ağacın iyi bir ağaç olduğunu nereden anlarsınız? İyi meyveler verir. Ağaçtan aldığınız meyveyi koparır ve yersiniz ki, ve dersiniz ki gerçekten mükemmel bir ağaç. Çok güzel meyve veriyor. Demek ki iyi bir kaynaktan besleniyor ağaç. O zaman bir ailenin tam olduğu, tamamlandığı ya da bir ailenin gerçekten Rab tarafından bereketlendiğini ancak çocuk aracılığıyla da anlayabiliyoruz. Tabii ki çocuk olmasa bir aile yarım mıdır? Hayır. Ama çocuk aracılığıyla mutlulukları katlanır. Ve kişi, yani aile bireyleri, anne ve baba Tanrı'yı anlarlar. Bu yüzden Tanrı verimli olun, çoğalın dedi.

0: o konuda geliştirmek için vardır. Konuşacağımız bütün bu konuların hepsi Hristiyan ahlakının bir ürünüdür. Ancak İsa Mesih'ten alınabilir, ancak İncil'den alabilirsiniz. İncil dışında aileye bu kadar değer ve önem veren başka bir kelam ben bilmiyorum. Bu yüzden eğer ki çocuk sahibi olmak ile ya da işte kürtaj ile ya da buna benzer şeylerle ilgili konuşacak isek Tanrı'nın görüşünü anlamamız lazım. Tanrı insana, insan yaşamına nasıl bakıyor?
1: Evet. Tabii ki az önceki ayette de söylediniz, Rabbin bereketi çocuklar. Ama farklı farklı doğum yöntemleri, doğum kontrol yöntemlerini de görüyoruz hayatın içerisinde. Bunu nasıl değerlendirebiliriz Hristiyan ahlak açısından, doğum kontrolünü?
0: Tanrı'nın yaşam verme ilkesi diye bir ilke var. Yaşam verme ilkesi ya da yaşamın devamlılığı ilkesi. Bu ilke anayasaya da girmiştir. Yani Tanrı'nın yaşamın devamlılığı ilkesi herhangi bir yasada da görülebilir. Herhangi bir yasa bugünkü anayasamızda yaşamın devamlılığı ilkesi üzerine kuruludur. Bir insanın hayatı önemlidir. Ve o hayatı devam edebilmesi için, o hayatı sürdürebilmesi için hayatla ilgili her şeyi, kendisinin yapacağı her şeyi kullanabilme yetkisine, salahiyetine sahip. Anayasal bir haktır bu. Yani tabii ki haklar içerisinde, yasal anlam içerisinde söylüyorum. O yüzden bir insan canını alamazsınız. Bu cinayet olur, değil mi?
1: Evet.
0: Yasal bir hakla korunmuştur bu. Bu Tanrı tarafından verilmiş bir ilke. Tanrı verdiği yaşamı korumak ister. Onun sürdürülmesini ister. İsa Mesih diyor ki ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih bundan bol bol vermek istiyorsa, insanlar yaşama kavuşsunlar istiyorsa, tam tersini yapmak Tanrı'ya karşı bir suçtur değerli kardeşim. O yüzden şunu anlamak lazım. Yaşam verme ilkesi gebelikte başlıyor. Çünkü Tanrı tarafından verilmiş bu anlayış anneye sağlanmıştır. Çünkü başka kimde var? Mesela bilim o kadar uğraşmasına rağmen yaşam verebiliyor mu? Demek ki şunu düşünmemiz lazım. Eğer ki Tanrı yaşam vermek istiyorsa biz yaşamı nasıl sonlandırabiliriz? Bu çok yanlıştır. Bundan dolayı doğum kontrol yöntemlerine bakarken Hristiyan ahlakı açısından her yöntemi bu anlayış içerisinde değerlendirmemiz lazım. Yaşamı alıyor muyuz? Veya yaşamı sürdürülebilmesi için önlemler mi alıyoruz? Bu konu hakkında düşünmemiz lazım. Mesela Katolik Kilisesi ya da Ortodoks Kilisesi bazı doğum kontrol yöntemlerini çok sıcak bakmıyorlar. Bunları iyi değerlendirmiyorlar.
1: Evet.
0: Yani yapay doğum kontrol yöntemleri onlara göre iyi değil, doğal olmayan doğum kontrol yöntemleri. Bunlara karşı çıkarlar. Ancak Protestanlar, Protestan Kilisesi bunu evlilik içi sorumluluk olarak görür. Ve bunu bir hikmet çerçevesinde değerlendirir. İki çocuğunuz var. Üçüncüye gerçekten bakamayacaksınız. Onunla ilgilenemeyeceksiniz. Çünkü ailelerin içerisinde şöyle bir anlayış var. Özellikle Türkiye'de. Ya ne olacak? Allah onu bize rızkıyla yollar. Ama problem nedir? Mesela 11 çocuğunuz var. Kaç tanesine ilgi gösterebiliyorsunuz? Kaç tanesine yakın bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz? Onun dertlerini dinleyebiliyorsunuz? Onu anlayabiliyorsunuz? Ona sağlayabiliyorsunuz? Çünkü çocuk sayısı arttıkça ilgi düşüyor. Maddi anlamdan bahsetmiyorum. Belki bazılarınız zengindirler. Gerçekten çocuklarınıza maddi açıdan destek verebilecek durumdasınızdır. Peki ilgi? Her bir çocuğunuza eşit ilgi gösterebiliyor musunuz? O yüzden doğum kontrol yönteminde çocukların varlığı tanrısal bu ilke ile birleşiyor. Aile hem sorumluluk alır hem hikmetli bir şekilde tanrısal bilgelikle hareket eder. Çoğu doğum kontrol yöntemine Protestanlar sıcak bakıyorlar. Ancak yaptığınız şey Tanrı'nın hikmetine uygun mu? İlk önce onu düşünmeniz lazım. Yoksa niyetiniz nedir?
1: Evet.
0: Tanrı'ya bir isyan mı? İşte bu çocuğu aldıracağım. Çünkü Tanrı bana kaç tane çocuk verdi ve hiç yardım etmedi gibi bir isyanda mısınız? Yüreğinizin niyeti ne? Bu aklen alınmış, hikmetli bir alınmış, sorumlulukla alınmış bir karar mı? Eğer ki bunlar varsa doğum kontrol yöntemini kullanabilirsiniz. Eğer içerisinde bir sorumluluk, hikmet ve anlayış ve tanrısal bir bilgelik varsa, İncil'e uygunsa bunu kullanın. Ancak bazı doğum kontrol yöntemleri

0: kabul edilmeyebilir.
1: Evet, yani anlattığınızdan şunu anlıyorum ki aslında Tanrı, bütün aslında çocuklar Tanrı'nın bereketi ve on emrin içerisinde de zaten adam öldürmeyeceksin diyor. Ve çocuk aslında, yani hamile kaldığında bir kadın, orada bir yaşam var ve o yaşamı sonlandırmak da aslında bir adam öldürmek gibi.
0: Cinayettir, aynen.
1: Evet, Tanrı'nın gözünde adam öldürmek, çünkü... Zaten onun emrinin içerisinde böyle bir durum var. Ve çocuk sayısı çoğaldıkça ilginin azaldığını da söylediniz. Bizim çocuklara karşı bir sorumluluğumuz da var.
0: Evet.
1: Çünkü Tanrı'nın aslında onları bize emanet ediyor, veriyor. Onlara iyi bakabilmemiz, büyütebilmemiz, eğitebilmemiz de gerekiyor. Tabii ki Tanrı'nın öğretisi içerisinde yetiştirebilme sorumluluğumuz da var. O yüzden gerçekten bunu yapacaksak aslında çocuk sahibi olmamız gerekiyor. Yapamayacaksak aslında doğum kontrol yöntemlerini kullanabiliriz ama hepsini kullanamayız sanırım. Onun için hangileri aslında, hangi doğum kontrol yöntemleri Hristiyan ahlakına uygun, hangisi Tanrı buyruğuna ters, o zaman bu yöntemleri konuşalım biraz.
0: 1. Korintliler 3. bölüm 16. ayette, özür dilerim. 3. bölüm 16. ayette, 17. ayette şöyle söylüyor. Bilmiyor musunuz? Siz Tanrı'nın tapınağısınız. Eğer biri Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacaktır. Demek ki buradaki asıl anlayış bu tapınağın yaşam verme ilkesinden uzak bir şekilde olmamasıdır. Eğer yaptığınız doğum kontrol yöntemi insan bedenine zarar veriyorsa, onu öldürmeye niyetliyse bu yanlıştır. Gebelikten, gebelik oluşumunda değil ama gebelikten sonra yapılan doğum kontrol yöntemleri, mesela kürtaj hapları var. Ya da buna benzer işte, yaşamı sonlandırmaya niyetlenmiş anlayışlarda bunu kullanmamak lazım. Bu gebelik sonlandıran anlayış, doğum kontrol yöntemi Tanrı'ya terstir. Çünkü ölüm var ucunda. Yani yaşayan bir canlıyı öldürüyorsunuz. Çünkü gebelik belli bir zamanda başlıyor. Ve bu zannettiğinizden çok uzak değil. Mesela şimdiki kürtaj anlayışı, çocuk 4 aylık olmadan onu alırsanız bu suç değil bazı yerlerde. Ancak yaşam daha önce başlıyor. Bebeğin kalbi, kalp atışları çok önceden gelmeye başlıyor. Hatta gidiyorsunuz mesela 5 haftalıkken, 6 haftalıkken onu dinliyorsunuz.
1: Evet, aslında bir oluşum olmuş oluyor, bir yaşam başlangıcını görmüş oluyoruz o kalp atışlarından aslında.
0: Aynen ve o siz eğer ki onu bitirmeye çalışırsanız bu bir problem yaratıyor. Çünkü siz bir canlıyı öldürmüş oluyorsunuz. Bundan dolayı gebelik oluşumunu değil, oluşmuş gebeliği sonlandıran yöntemler problemlidir. Bu tür bir doğum kontrol yöntemi kabul edilemez. Mesela kısırlaştırma. Bazı ailelerde erkek kendini bağlıyor, yani bir şeye giriyor, operasyona giriyor veya kadına bu iş düşüyor, o da kendini bağlatıyor. Bu kısırlaştırma yöntemi ahlaki açıdan bir problem içermese de anlayış açısından, niyet açısından problemdir. Eğer hiç çocuk sahibi olmamak gibi bir niyetiniz varsa bu Tanrı'ya aykırıdır. Ama çok çocuğunuz var. Gerçekten hani bu konuda daha fazla çocuk sahibi olmak ve sorumluluğu almak istemiyorsanız, bir yaşamı sonlandırmak istemiyorsanız, yaşamı başlatmamak en önemli anlayıştır. Demek ki bu konuda hikmetli davranmak gerekiyor. Bundan dolayı bu doğum kontrol yöntemini hikmetli bir şekilde, kısırlaştırma yöntemini hikmetli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Eğer kişinin yeterince bakamayacağı çocuğu varsa ve bundan sonra çocuk sahibi olmak istemiyorsa bunu kullansın. Ama hiç çocuk sahibi olmamak için kendini kısırlaştırmak Tanrı'ya karşı günahtır, bir isyandır. Buna dikkat etmek lazım. Niyet önemli burada. Bazı mesela hormonal yöntemler var. Yani hormon ilaçları alınıyor. Ve gebeliği bitirmek için kullanılıyor. Ya da işte döllenmiş bir yumurtanın rahme tutulmasını engelleyen hormonal ilaçlar var. Yani kişi gebeliğin daha başlangıcı olmadan gebelik oluşmasın diye hormonal ilaçlar alıyor ve gebeliği sonlandırmaya çalışıyor. Bu da Tanrı'ya isyandır. Kısırlaştırma yönteminden ayrı olarak eğer ki bir canı öldürmek ve o canın yaşamasını engellemek istiyorsanız Bu hiç hikmetli davranmadığınız anlamına gelir. Ben 1. Korintiler'de okuduğum ayet bir bedeni yıkmaya yönelikse, bu doğum kontrol yöntemi de Tanrı tarafından kabul edilmez. Bu gizli bir düşük etkisi yaratıyor kişide. Yani gizliden gizliye düşük, çocuğu düşürmek için çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Bir tanıdığım var. O çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Ve bir şekilde aldığı bir ilaç, yani psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Aldığı bir ilaç çocuğun düşmesine neden oldu. Uzun seneler boyunca Tanrı'yla yüz yüze geldiler. Tanrı'dan çocuk istediler ama bir türlü o ilaç yüzünden çocuk sahibi olamadılar. Ama eninde sonunda Tanrı onlara 6 yıl sonunda bir çocuk verdi. Bu sevinç, bu gerçekten o insanların yüzündeki o ifadeyi görmeniz lazım. Ortada böyle bir mutluluk var. Diğer tarafta da insanlar sorumsuzlukla yaptıkları çocukları öldürmeye çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Bazı anneler doğurdukları çocuklarını atıyorlar, ölsünler diye bir kenara bırakıyorlar. Tanrı'nın vermiş olduğu bir meyve, kendine bakamayan bir çocuk. Gerçekten sorumluluğunu aldığınız bir ebeveynin, ebeveyn yüreğine sahip olmanız gereken bir durumda Tanrı gibi düşünmüyorsanız, bu hem bir cinayettir, hem büyük bir sorumsuzluk, hem de Tanrı'ya karşı isyandır. Kesinlikle iyi düşünmek gerekiyor.
1: Evet, aslında Tanrı'nın gözünde her can çok değerli. Çünkü Tanrı benzeyişinde yaratıldık her birimiz. Onun için her bir can çok değerli. Ve ben şunu anlıyorum. Doğum kontrolünde eğer döllenme gerçekleşmemişse, o can oluşmamışsa bunları kullanabiliriz. Ama oluştuktan sonra yapmış olduğumuz, o canı öldürmeye dair yapmış olduğumuz şeyler Tanrı'nın gözünde iyi değil.
0: Değil, değil. Yani şu da olabilir. Mesela çocuk öğrenirsiniz. Mesela akrabalarımdan bir tanesinin oğlu hidrosefaliydi. Hidrosefali... kafatası içerisine suyun dolması ve çocuk engelli doğacaktı. Doktor dedi yani onu alalım. Çocuğu alalım. Ama onlar istemedi. Yani ailesi dedi ki biz bakacağız. Ve çocuk doğdu. Ve uzun süre ona baktılar ama eninde sonunda çocuk hayatını kaybetti. Ama aile şunu bildi. En azından çocuk Tanrı tarafından verilen bu çocuğu biz aldık. Ama Tanrı onu geri aldı. Eninde sonunda o çocuk cennettedir. O yüzden şunu düşünmek lazım. Yani çocuk sakat doğacak. Biz buna bakamayız. Yok, bunun sorumluluğunu Rab size vermiştir. Kesinlikle çocuğun doğması, dünyaya gelmesi ve sizin tarafınızdan bereketlenmesi gerekiyor. Birçok kişi var ki engelli bir şekilde doğduğu halde Tanrı'yı hayatında yüceltiyor. Yani eli kolu olmayan ama Tanrı'yı hayatında yücelten insanlar var, ağızlarıyla, yürekleriyle. O yüzden ileriki hayatta neler olacağını bilemezsiniz. Bundan dolayı gebeliği sonlandırmak Tanrı'nın yapacağı, vereceği bereketlere de engel olmak gibi düşünülebilir.
1: Evet, dediğiniz gibi her can çok önemli ve o canın engelli olması ya da farklı durumlar içerisinde olması onun yaşamını elinden alacağımız anlamına, yani bu hakka sahip olduğumuz anlamına gelmez. Ve biz aslında üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz bu anlamda. Çok güzel sohbetimiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında doğum kontrolüyle ilgili birçok konuyu konuştuk. Çocukların Tanrı'dan gelen bir armağan olduğunu konuştuk. Ve yaşamın devam ilkeliliğinden konuştuk. Tanrı'nın aslında çocuklara bakış açısı ve doğum kontrolde çocuğun olduktan sonra değil de olmadan önce birçok doğum kontrol yönteminin kullanmanın daha doğru olacağından bahsettik. Evet İlyas Bey, şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Günümüzde geçmişe göre doğum kontrol yöntemi oldukça önem kazandı. Neden insanlar daha az çocuk sahibi olmak istiyor geçmişe göre?
3: Ya şöyle bir şey, ilginç bir şekilde özellikle büyük metropollerde bunu görüyorum. Çocuktan çok kedi köpek görüyorum parklarda. İnsanlar ellerinde bir tasmayla kedi köpek gezdiriyorlar. Onlar çocukları gibi bakıyorlar. Sorumluluğu daha az. Yani bir gezdir yeter. Küçük bir mama al. Yani akşam çıkan ateş yok. Okula gidecek kaygısı yok. Ona benzer hiçbir sorumluluk yok. İşte burada niyet önemli. Niyet ortaya çıkıyor. İsa Mesih bütün elçileri oradayken bir tane çocuğu çağırıyor. Ortaya dikiyor. Diyor ki herhangi biriniz bu çocuk yüreğine sahip olmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremeyeceksiniz. Bir çocuktan öğrenebileceğiniz çok şey var. Özellikle Tanrı ile ilgili. İsa Mesih'in egemenlik açısından egemenliğe girişi bir çocuğun yüreğine benzetmesi bizim için önemlidir. Eğer Tanrı'yı anlamak istiyorsanız, yani İsa Mesih'i tanımak ve sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsanız, Tanrı yüreğini ancak bir çocukta görebiliyorsunuz. Baba olduğunuz zaman Tanrı'yı anlayabiliyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ya kardeşim paramız yok, pulumuz yok. Ya sen diyorsun ki çocuk sahibi ol. Tabii ki bunu sorumluluk içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ancak buradaki niyet, ben yaşamıma bakayım kardeşim, istediğim gibi gezeyim, tozayım, ne eşime karşı bir sorumluluğum olsun, ne evlilik sorumluluğunu, ne ahlak sorumluluğunu taşıyayım, ne çocuğun sorumluluğunu taşıyayım, yok okuluymuş, yok bilmem neymiş, uğraşmayayım diyorsanız, burada Tanrı'ya bir isyan var. Hı. Değil mi? Çünkü siz kedi ve köpekten, o çocuktan aldığınız anlayışı, babalık anlayışını alamazsınız. Çünkü önünde sonunda bir hayvandır. Ve siz yarın öbür gün ondan bakıp dışarı atabilirsiniz. Ama çocuk öyle değil. Çocuğa bakma sorumluluğu tanrısal bir anlayıştır. Tanrı da size bakabilmek için siz daha günahkarken kendi oğlunu gönderdi. Onu haçta kurban etti. Biz daha günahkarken diyor Titus. Biz daha onun adına küfrederken Tanrı bizi sevmeye çalıştı. Ancak Tanrı'yı oğlunuz ya da kızınız size isyan ettiğinde, size baba yapmak istemiyorum diye bağırdığında ve annenizle, anne gibi annenle konuştuğunda, isyan ettiğinde anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden çocuk sahibi olmak maddi zorluklara bağlı olabilir. Bugün kadınlar çalışıyor. Hani iş gücüne katılımı,
2: evet, daha zor.
3: Daha da zor. İşte yok o şeylerde, anaokullarında çocuklar kalıyorlar, yok kreşlerde kalıyorlar. Bütün gün çocuklar orada, anneleri çalışıyorlar. Ya da küresel ekonomik belirsizlikler olabilir hayatta. Yani işte enflasyon yükseliyor, dolar artıyor, bilmem ne, ev kiraları büyüyor. Çocuk büyütmenin de bir maliyeti var değil mi? Psikolojik yükü var çocuk büyütmenin. Hı hı. Yani işte okula gidecek, okulda kavga etti, dayak yedi, düştü, kalktı, yaralandı. Ama en problemli, yani mesela bu kariyer, özgürlük, yaşam tarzının değişmesi veya tercih ettiğiniz yaşam tarzıyla alakalıdır. Hepsine katılıyorum. Ancak çocuğun getirisi, yani mutlulukla alakalı getirisi, sevgiyle alakalı getirisi, dünyaya katkıyla ilgili getirisi, sizin iyilik için dünyaya bir katkıda bulunmanızla alakalı getirisi götürüsünden fazladır. Ona gösterdiğiniz sevgi tanrısal anlayışla insanlara yayılabilir. Dünyaya bir şey bırakmak mı istiyorsunuz? Şimdi şu ana kadar verdiğiniz bir katkı yok mu? Tanrı İsa Mesih'i, oğlum diye seslendi, İsa Mesih'i dünyayı kurtarsın diye gönderdi. Siz yarın aynı anlayışla çocuğunuzu insanların yaşamlarına katkısı olsun diye yetiştirip göndermeyeceğiniz de malum. Bunu bir kedi köpekten alamazsınız. Yani Avrupa'da da aynı sistem var. İnsanlar özgürleşmek için kedi köpek sahipleniyorlar ve barınaklar terk edilmiş kedi köpeklerle dolu.
2: Evet, yani insan belki günümüze kendini bağlayacak çok bir şey istemiyor. Hı. Daha rahat, özgür olmak istiyor. Tabii ki kedi köpek beslemek kötü bir şey değil. Ama tabii ki bir çocuğun yerini, bir insanın yerini tutmuyor.
3: Dolduramaz. Yani bu bencillikten mi alınmış bir karar? Yani kendi bencilliğinizden mi alınmış bir karar? Yoksa yani zorunluluktan mı alınmış bir karar? Eğer bencillikten alınmış bir kararsa... Tabii ki dediğiniz gibi kedi köpek beslemek suç değil ama... Bencilce nedenlerden dolayı alınmış bir kararsa orada bir sorun var demektir.
2: Evet, tabii ki günümüze baktığımızda çok farklı gelirlere sahip insanlar da var. Ya da yaşadığı ülkede, bölgede belki baktığımızda doğum kontrol yöntemi için gerekli hizmetlere ulaşamayan insanlar da var. Ya da şartlar böyle olduğunda doğum kontrolü sağlamak için kişi için yönteminden daha önemli durumlar da yani olamaz mı sizce? Çünkü kendi istemi dışında hamile kalmış belki insanlar olabilir ya da dediğim gibi doğum kontrol yöntemine ulaşamadığı için hamile kalmış insanlar. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Yani durumdan değil de yöntem mi daha önemli burada? İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek hareket ettiğimizde baktığımızda ne yapmak gerekiyor?
3: Yine niyet ve vicdan. Yani Hristiyanlıkla ilgili kardeşim bilmemiz gereken her şey yürekle alakalıdır. Hı hı. Yüreğinden ne taşıyor? Buradaki ahlaki sorumluluk bireye aittir. Ahlaki sorumluluğun eğer ki İncil'den geliyorsa, o niyet ve vicdani sorumluluk İncil'den geliyorsa, yürüttüğün bu doğal ya doğal olmayan doğum kontrol yöntemi kutsal kitaba uygun bir niyet ile ortaya çıkmış ise uygula. Yani bundan kaçınman gerekmiyor. Dediğim gibi niyet ve vicdani yükümlülük önemli. Eğer ki vicdani yükümlülük demin bahsettiğimiz doğum kontrol yöntemlerine uyuyor ise kullanın. Ama uymuyor ise eğer ki yaşamı bitirme ilkesine, yaşamın devamlılığı ilkesine ters ise kardeşim kusura bakmasın kimse etik şartlar bizim ne kadar zorluk yaşadığımızla ilgili değildir. Vicdani yükümlülüğümüzle alakalıdır.
2: Anlıyorum. O zaman içinde bulunduğumuz durum önemli de olsa vicdanen yapmamız gereken şeyi yapmamız lazım. Bununla ilgili bir yükümlülüğümüz de var.
3: Tabii ki. Mesela kutsal kitapta doğru diye bir konsept var. Doğruyu yapmak konsepti. Bu konsept sizin içinde okuduğunuz şeyi vicdanı olarak taşıdığınız yükü doğru bir şekilde yerine getirmenizi gerektirir. O zaman kimse kutsal kitapta acaba doğru nedir diye düşünmez. Herkes bunu bilir. Hı hı. O yüzden kimseye işte bak kardeşim bu doğrudur bu yanlıştır demekten çok vicdanın ne söylüyor, yüreğin, niyetin ne söylüyor ve kutsal kitapta bunun açıklaması, doğruyu yapmanın açıklaması nedir? Bu ikisi birleşince size kesin bir yol gösterir. Yani kimse ben bilmiyordum haberim yoktu diyemez.
2: Anladım. Ama dünyaya baktığımızda her insanın farklı düşünceleri ve olaylara farklı yaklaşımları da var. O zaman bir Hristiyan imanlı için doğum kontrolü açısından baktığımızda hangi standartları göz önünde bulundurmalıyız? Çünkü kimisi için doğru olabilir, kimisi için yanlış olabilir durumlar.
3: Mesela
2: değişebilir.
3: Bir örnek var mı aklında?
2: Yani kimisi için işte o çocuğun hayatına son vermek gayet normalken, kimisi Hı-hı. için gerçekten çok zor ve yapılamaz bir durum gibi. Kimisi için işte doğum kontrolünü işte bir yapmak kendini kötü hissettirirken kimisi için gayet normal yani anlaşılabilir gibi bakıyor. O zaman yani belli bir standart olması lazım her imanlı için. Bu standart nedir ve biz neyi göz önünde bulundurmalıyız?
3: Ya şimdi değerli kardeşim flu durumlar var. Yani tam olarak göremediğimiz arasında kaldığımız gri alanlar var. O gri alanlarda bile kişinin yaşamın devamlılığı ilkesine sadık olması gerekiyor. Hı hı. Mesela kişi yani atıyorum mesela kilisemiz öyle birisi geldi tecavüze uğramış hamile kalmış. Şimdi ona çocuğu doğur veya doğurma derken hangi ilkeye göre söyleyeceksin? Baba ortada yok hapiste. Anne tek başına kalmış. Bu şey yüzünden aile reddetmiş. Kadının yaşayacak parası yok. Çocuğu doğursa hangi şeyle yardım olacak? Tabii ki devletimiz şükür yardım ediyor yani o tür durumdaki insanlara yardım ediyor. Ama anne eninde sonunda bu ilkeyle ve bu tanrısal anlayışın getirdiği vicdanla baş başa kalıyor. Yaşama son mu vereceğim? Evet. Devam mı ettireceğim? Burada Tanrı'ya sorarsanız Tanrı ne der? Hani soruyoruz ya, İsa ne yapardı?
2: Evet.
3: Değil mi? Bu soruyu soruyoruz. Sizce Tanrı ne söyler? Tanrı şunu söyler mi? Çocuğu öldür. Mesela aynı olay şeyde yaşanıyor, biliyor musunuz? İbrahim'in olayında, İbrahim ve Hacer'in olayında yaşanıyor. Hacer bu vaatten olmayan İsmail'i doğurdu ve onunla beraber İbrahim'in yanında yaşıyor. Ve Tanrı diyor ki Sara'ya, İsmail'i gönder, Hacer'i gönder. Şimdi Tanrı'ya sorabilirsiniz, ya Tanrım, bir oğlan, bir kadın, bunlar bir başlarına Negev çölünde ne yapabilirler? Hani gidecekler, orada ölecekler. Ama Tanrı İbrahim'e ilginç bir şey söylüyor. Onlarla ben ilgileneceğim. Evet. Onları büyük bir ulus yapacağım. Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz. Tanrı bu çocukla ne yapacak? Tanrı onunla ilgilenecekse ve onu bereketleyecekse bunu biz nasıl anlayabiliriz? O yüzden yaşamın devamlılığı ilkesinde Tanrı'nın bereketini ve Tanrı'nın anlayışını aramamız lazım. Bundan dolayı böyle bir durumda olan bir insan Tanrı'nın yüreğini arasın. Tanrı'nın anlayışını arasın. Bakın şimdi bu söylediklerimi ben Tanrı'yla yaşayan birisi için söylüyorum. Yani çocuklarını çöpe atan anneler var değerli kardeşim. Çocuklarını bir su kenarına atan, doğurup bir kenara atıp ölmesini bekleyen anneler var. Şimdi bu adama, vicdani yükümlülüğü taşımayan bu adama ne söylersem ben, diyecek ki ya ben zaten umurumda bile değil kardeşim diyecek. Bu söylediklerimi ben tanrısal vicdani yükümlülüğü taşıyan kişilere söylüyorum. Diğerlerine istediğiniz kadar önerin, kabul etmezse elinizde kalır. Yani bir şekilde oradan çekip gidersiniz. Ancak eğer ki Tanrı'yı seviyorsanız ve gerçekten böyle bir şey başınıza gelmişse Tanrı'yı suçlamayın. İnsan günahlıdır ve bu günahlı dünyada başımıza gelen çoğu şeyi insan yapıyor. Ancak Tanrı kötüden iyiye çıkarabilir. Hani şimdi şuna söylediği gibi ölümden bal çıkarabilir Tanrı. Demek ki ölümden bal çıkaran bir Tanrımız varsa, ölümden tatlı çıkartan bir Tanrımız varsa, doğumun ve yaşamın getirdiği o bereketi Tanrı'dan almak gerekiyor. Tanrı'ya yaklaşıp konuşalım onunla. Tanrı'ya söyleyelim. O bizi seven Tanrı'dır. Diyor ki biz ekmek istediğimizde bize taş vermez. Ayakkabı istediğimizde yılan vermez.
2: Evet.
3: Tanrı o zaman bu bereketsizliği iyiliğe çevirebilir.
2: Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi aslında birçok anne var ki, aile var ki, aslında sadece anne de değil babalar da yani evet, aile bireyleri evet. de bunu yapıyor. Çocuğa zarar verebiliyorlar, bir bebeği dışarı bırakabiliyorlar. Aslında yaratılışa baktığımızda insan iyi olarak yaratıldı Tanrı tarafından. Ama günümüze baktığımızda, dünyamıza baktığımızda birçok acıyı, zulmü görebiliyoruz, sıkıntıyı görebiliyoruz. Yani bunu yapabilmek gerçekten kötü bir yüreğe sahip olmak demek. Ama Tanrı bu yüreği de değiştirebilir. Çünkü biz kendi çabalarımızla ne kadar değişemiyorsak da ne kadar iyi yapmak istesek de iyi bir şey çıkmıyor maalesef bizden. Ama yüreklerimizi Tanrı değiştirebilir. Bunun için İsa Mesih'i raf ve kurtarıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü biz ne kadar istesek de günahtan dolayı bizden çıkan eylemler maalesef kötü oluyor. Ama Tanrı'yı aslında yaşamımıza aldığımızda, onu kabul ettiğimizde Tanrı bizim yüreğimizi değiştiriyor ve bizden çıkanlar iyi şeyler oluyor. Onun için bu tür yüreğe sahip bir sürü insan olabilir. Çocuğuna karşı kötü davranan, zulmeden, belki dışarıda bırakan ya da az önce anlattığınız olay içerisinde ne yapması gerektiğini bilmeyen insanlar da olabilir. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yaklaşmak en iyi çözüm ilk adım Tabii olarak ki. Ve Tanrı'dan yardım istemek gerekiyor, bilgelik istemek gerekiyor bu konuda.
3: Aynen öyledir. Tanrısal ahlakı giyinmeden dünyayı anlamanız mümkün değil. Tanrısal ahlakı giyinmeden ya tanrısal gözlüğü takmadan dünyayı tanımanız mümkün değil. Ona göre tanrısal gözlük olmadan dünya kötü bir yer. Ama tanrısal gözlüğü taktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında Tanrı sizinle ilgileniyor. Evet. Oğlunu yolladı bizim için, kendini feda etsin diye. Kim böyle bir şey yapabilir? Kim kendisinden nefret edenler için iyilik yapabilir? Tanrı dışında kim buna muktedirdir? Ancak Tanrı'yı görebiliyorsunuz. O yüzden İsa Mesih'i tanımadan iyiden, sevgiden veya doğrudan bahsetmek veya onun arkasından gitmek, o ahlaki sistemin içerisinde düşünebilmek mümkün değil.
2: Evet, yani standart Tanrı'nın standartları olmalı bizler
3: evet,
2: için.
3: Evet ve çok yüksektir.
2: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak aslında konuştuklarımıza baktığımda doğum kontrol yöntemini kullanmakta bir sakınca olmadığını konuştuk aslında.
3: Evet.
2: Yeter ki bu yöntemler Tanrı buyruğuna aykırı olmasın diyebilir miyiz İlyas Bey?
3: Yani ben aslında 5-6 tane ilke benimsedim. Hı hı. O ilkeleri belki tek tek sayabilirim.
2: Lütfen.
3: Mutlaka bu yöntemleri benimserken evlilik içerisinde sadakat ve birliktelik gerekiyor.
2: Hı hı.
3: Aynı zamanda bunlar eşlerin ortak kararıyla alınması lazım. Çünkü bazıları tutup eşlerini götürüyorlar. Git tüplerini bağlat. Git çocuk kürtajını yaptır. Hı hı. Eşin ortak kararı gerekiyor.
2: Evet.
3: Yaşamın kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Yaşamın devamlılığının kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Sorumlu ve hikmetli davranmanız lazım. Siz bir anne babasınız artık ya da anne baba olma potansiyeline sahipsiniz. Artık çocuk değilsiniz. Büyüdünüz. Bu sorumluluğu nasıl alacağınızı konuşmanız lazım. Eğer ki bencillikten veya Tanrı'ya isyandan kararlar alıyorsanız sorumluluğunuzu, anne baba sorumluluğunu, Tanrı'nın verdiği sorumluluğu yerine getirmiyorsunuz demektir. O yüzden bencil değil ve itaatkar olmanız lazım. Ve toplum baskısıyla değil, dua ve kutsal ruhun yönlendirişiyle.
2: Hı hı.
3: Yani toplum baskısıyla yapıyorsanız bir şeyleri, çünkü bizde mahalle baskısı çoktur. Ama Allah'ın sözleriyle, Allah'ın kelamını duyduğunuzda onun getirdiği sorumlulukla hareket ediyorsanız, işte git çocuğu aldır, buna nasıl zaten bakamayacaksınız, senden adam olmaz, bu yaşta çocuk sahibi mi olunur değil. Gerçekten Tanrı bana bir yaşam verdi ve o yaşamı nasıl sahiplenebilirim düşüncesiyle yapmanız gerekiyor.
2: Evet, programımızın sonuna geldik. Doğum kontrolüyle ilgili konuştuk ve yaşamın ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Tanrı için ne kadar değerli olduğumuzdan söz ettik. Kötü olmayan doğum kontrol yöntemlerinden bahsettik aslında ve eğer bir canın yaşamına son vermiyorsa doğum kontrol yöntemlerinin aslında kullanılabilir olduğunu.
3: Gebelik oluşumundan önce kullanılabilir.
2: Evet, o çok önemli bir detay. Hı. Çünkü Tanrı bir canın son bulmasına ya da öldürülmesini kesinlikle istemiyor. Onun için aslında o döllenme oluşmadan, o can oluşmadan yapılabilen bütün yöntemler, doğum kontrol yöntemleri aslında Tanrı'nın gözünde kötü olmadığını konuştuk birlikte. Bu durumla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa da dinleyicilerimiz tabii ki duayla aslında Tanrı'nın önünde durarak bilgelik isteyebilirler. Tanrı'nın yönlendirişini isteyebilirler. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey size.
3: Ben teşekkür ederim değerli kardeşim.
2: Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
3: Esenlikler olsun. Rabbisi bereketlesin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
6: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
12: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Bayitekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında et Radyo Maranata yazarak takip edin.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt. İmanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyenleri hoş geldiniz. Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız. Bu program serisi boyunca konuğum Pastör Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sizlerle yine birlikte olmak çok eğlenceli, çok zevkli.
0: Kesinlikle öyle. Her zaman sizinle sohbet etmek benim için de çok bereketli ve keyifli oluyor, güzel oluyor. Ve bu program serisi boyunca aslında yaşamımızdaki günahları yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konuşuyoruz. Çünkü biz aslında yaşamımızda sürdürdüğümüz bazı alışkanlıklar olabilir. Bir şekilde bunlar bizim için norm haline gelmiş olabilir. Normal olan şeyler haline gelmiş olabilir ama Tanrı'nın bizim bunlardan uzaklaşmamızı istediğini ve onun yerine kendi erdemlerini yaşamımıza koymamız gerektiğini söylüyor. Ve bugün de aslında sefahat konusunu ele alacağız. Sefahatin, işte eğlence düşkünlüğünün bir diğer adıyla yerine ne koyabiliriz? Bunun karşısında hangi erdemleri geliştirebiliriz? Buna bakacağız. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Sefahat bizi nereye götürüyor Nuh Bey?
1: Aslında kısaca sefahat seni de açıkladın ama sefahat aslında ahlaki değerlere aykırı bir şekilde aşırı derecede zevk ve eğlence, düşkünlük, dünyavi hazlara dalma anlamına geliyor. Bu terim genellikle ölçüsüz bir yaşam tarzı, aşırı lüks ve ahlaksızlığı ifade etmek için kullanılıyor. Ama bunu nereye götürdüğü, bizi nereye götürdüğü kısmına gelince benim İncil'de çok sevdiğim İsa'nın anlattığı bir benzetme var. Bu kaybolan oğul benzetmesi, Luka 15. bölüm 11-32. ayete kadar olan kısma baktığımızda karşımıza çıkıyor. Burada sefahate düşen bir insanın sürecini gösteriyor bize. Hangi süreci adım adım nereye götürdüğü hakkında bilgi ve biz zaten bu program içerisinde açıklayacağız ama kısaca bu benzetmeden anlatarak nereye gideceğini önce açıklamak istiyorum. Burada genç oğul babasından mirasını isteyip uzak bir ülkeye gidiyor ve orada sefahat içinde yaşadığı anlatılıyor. Ve başta bu sefahat, başta özgürlük gibi gözükebiliyor. Yani babadan, bu baba kavramı tabii Tanrı kavramı olarak biz bakarsak, Tanrı'dan uzaklaşmak, onun yasalarından, onun bizim üzerimizdeki otoriteden uzaklaşmak özgürlük gibi gelebiliyor. Mutluluk vaat edebiliyor ama Tanrı'dan ayrılmayı temsil ettiğini gösteriyor. Yani oğul kendi arzularını takip ederek bir anlamda Tanrı'nın otoritesinden bağımsız bir hayat kurmaya çalışıyor. Ancak bu ona hem fiziksel hem de ruhsal bir yıkıma götürüyor. Bu sefahatin başlangıç noktası Tanrı'dan uzaklaşmak ve onun etkilerinin onun hayatında yavaş yavaş ortaya çıktığını gösteriyor. Bu benzetmeye baktığımız zaman ikinci aşamada sefahatin sonucunu gösteriyor. Yani gittiği boyutu gösteriyor. Oğul malını, mülkünü tüketip sefahat dolu bir yaşam sürdükten sonra büyük bir kıtlık başlıyor. Ve sefahatin sonuçlarıyla yüzleşiyor bu benzetmede. Ayette şöyle diyor: her şeyi harcadıktan sonra ülkede büyük bir kıtlık oldu. Muhtaç duruma düştü. O ülke halkından birinin yanına gitti ve ona domuz otlatmaya gönderdi. Domuzların yediği keçi boynuzu meyvesiyle karnını doyurmak istedi ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Burada sefahatin insan hayatını tatmin etmediğini, sonunda yalnızlığa, ihtiyaç içinde kalmaya ve değersizlik hissine sürüklediğini gösteriyor. Bir kıtlık demek kuraklık, yani insan hayatında her yetersizlik durumuna düştüğü ve ihtiyaç içine düştüğü duruma geliyor. Ve sefahat insanın ruhsal açlığını doyurmadığı gibi Tanrı'dan uzaklaşmasına sebep olup onun hayatında adım adım yıkıma götürdüğünü görüyoruz. Yani biz bunu bugünkü ünlülerin hayatında, birçok insan hayatına baktığımız zaman sefahat içinde yaşadıktan sonra ellerindeki bütün gelirlerini kaybediyorlar, kazançlarını kaybediyorlar, mutluluğunu kaybediyorlar, ailelerini kaybediyorlar. Bunların sefahatin sonucunun çok ağır bir şekilde olduğunu kutsal kitap da bize bu bağlamda söylüyor.
0: Evet, maalesef. Ve günümüzde de aslında sürekli işte bu eğlence endüstrisinin yarattığı bir anlam var. Sürekli olarak aslında her şeyi, her değeri aslında eğlence kavramının içerisinde kaybolduğunu görüyoruz. Yani her şey bir şekilde eğlenceli hale getirilebiliyor, getirilmeye çalışılıyor. Ama insanlar bir noktada buna bağımlı oluyor artık. Yani bir eğlence bağımlılığı oluyor. Ve bir noktada işte bizim neye ihtiyacımız var? Örneğin işte biz sürekli insanlara teşvik ediyoruz. Kutsal kitabı okuyun. Kutsal kitabı okumaya zaman ayırın. Ve kutsal kitabı okumaya zaman ayırınla beraber sadece bu değil. Aynı zamanda onu düşünmeye de zaman ayırın. Aslında o gerçekleri, o Tanrı'nın isteğini anlamak üzerine zaman ayırın. Ve bu bir noktada eğlenceli bir şey olmayabilir. Yani biz gerçekten sıkılmaya da ihtiyacımız var yaşam içerisinde. Sıkılalım ki bir değer üretebilelim. Hem topluma bir faydamız olsun. Hem kendi yaşamımızdaki o hataları görebilelim belki. Ve değiştirmek için bir adım atabilelim. Ama günümüz eğlence endüstrisinde baktığımız zaman her şey eğlence kavramının içinde kayboluyor, yok oluyor.

0: günümüzde bu eğlence endüstrisi özellikle bunu pompaladığı için sürekli bizi bu asıl anlamdan uzaklaştırıyor. Şeyi sormak isterim Nuh Bey size, bu sefaat elbette ben biraz bahsettim ama siz de bahsettiniz aslında, gerçekten ölümcül mü? Yani gerçekten çok ciddi bir sorun mu, yoksa üstesinden gelinebilir mi?
1: Aslında Hristiyanlıkta genellikle sefaat doğrudan ölümcül bir günah olarak sınıflandırmıyor ama kişinin ruhsal hayatı üzerine yıkıcı etkileri yaratabildiği için ciddi bir günah olarak da görülüyor. Seninle daha önce biz oburluk ve şehvet üzerine konuştuk. Sefaat aslında bu günahlarla da bağlantılıdır. Yani sefaat kendi başına bir eğlence hazdir. Onun içine oburluk da giriyor, onun içine şehvet de giriyor. Başka günahlar da giriyor. Ve bu bağlamda sefaat ölümcül günahlardan biriyle doğrudan ilişkili olmasa da bu günahları teşvik eden ve insanların ruhunu yozlaştıran bir yaşam tarzını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Tanrı'yı da yabancılaştırıyor. Az önce verdiğimiz kaybolan oğul benzetmesinde olduğu gibi gerçekten ölümcül mü dediğimiz zaman Tanrı'ya yabancılaştırma evresini yaşatıyor. Yani insanın kendi dünyevi arzularına kapılmasını ve bu nedenle Tanrı'dan uzaklaşıp ona yabancılaştırabiliyor. Bu da bizi Tanrı'dan uzaklaştırdığı için de ruhsal bir ölüme götürebileceği kesinliğini gösteriyor. Tanrı'nın bereketlerinden, onun egemenliğinden mahrum bırakacağını söylüyor. Ve hatta Galatyalılar 5. bölüm 19-21. ayetlere baktığımız zaman diyor ki cinsel ahlaksızlıklar, pislikler, sefahat, oraya sefahat kelimesini de eklemiş ve diyor ki bunları yapanların Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklarını söylüyor. Yani bu Galatyalılar kitabı İncil'in bu bölümüne baktığımız zaman sefahat edenlerin de Tanrı'nın egemenliğine giremeyecekleri konusunda bir uyarı var. Bu bizim aslında bir anlamda ölümcül bir günah olduğunu da bize, ya da ölümcül gücü olduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda genellikle sefahat bizim bedenimize zarar veren eylemleri genellikle yapıyoruz. Eğlence adına, aşırı eğlence adına.
0: Doğru.
1: Ama bedenimizin her zaman vurguladığımız bir nokta, Tanrı'nın tapınağı olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü kutsal kitap bize bunu öğretiyor. Sizler Tanrı'nın kutsal ruhunun tapınağısınız. Ve tapınak Tanrı'ya yücelik getirecek. Yani Tanrı'ya övgü getirecek doğru eylemler hayatında çıkması gerekiyor. Ama bizler bu eğlence anlamıyla, yani sefahat anlamıyla bedenimize de zarar verdiğimiz için, yani kötü amaçla kullandığımız için bu da ölümcül günaha yol açacak. Günahların hayatımıza girmesine sebep oluyor. Şehvet ve ahlaksızlık gibi, ya da oburluk, aşırı tüketim gibi şeyler bizi o tarz şeye götürebiliyor. Toplumsal ve ahlaki çöküşü de beraberinde getiriyor. Bu anlamda baktığımız zaman günah, yani sefahatin ölümcül gücünün aslında gerçek olduğunu, bir şekilde ortaya çıktığını söyleyebiliyorum.
0: Peki Tanrı eğlenmemizi istemiyor mu Nuh Bey? Eğlenceye nasıl bakıyor Tanrı?
1: Tanrı eğlenmemizi tabii ki istiyor. Yani Tanrı bizim böyle, yani bizim Türk, yani bizim söylediğimiz bir tabi, ot gibi yaşayasın diye Tanrı bizi yaratmadı. Tanrı bizim eğlenmemizi istiyor, mutluluk, neşe içinde yaşamamızı istiyor. Ancak bu eğlencenin Tanrı'nın koyduğu ahlaki ve ruhsal sınırları aşmadan yaşamamız gerekiyor. Yani sağlıklı, yapıcı bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Bu çok önemli bence. Tanrı insana verdiği sevinç, mutluluk durumuna baktığımız zaman aslında Tanrı insanları yaratmadan önce onların eğlenebileceği, onların mutlu olacağı, neşeli olacağı, dünyaya baktığımız zaman, yaratılışa baktığımız zaman Tanrı bizi eğlendirecek, neşelendirecek o kadar çok şey yarattı ki ve bunlarla keyif almamızı istiyor. Bunlarla Tanrı'ya şükretmemizi istiyor. Doğa ilişkileri, yaşamın sunduğu güzellikler aslında bizim Tanrı'nın keyif almamız için, zevk almamız için yarattığı şeylerdir. Aynı zamanda Tanrı bize neşeyi ya da zevki, eğlenceyi hediye ettiği de kutsal kitapta yazıyor. Yani Tanrı istemedi, Tanrı istiyor mutlu olmamız. Vaiz 3. bölüm 12-13. ayetlerde diyor ki insan için yaşamı boyunca mutlu olmaktan, iyi yaşamaktan daha iyi bir şey olmadığını biliyorum. Her insanın yiyip içmesi, yaptığı her işte doyuma ulaşması bir Tanrı'nın armağanıdır. Yani Tanrı bize yaptığımız, yaşadığımız şeylerde neşe bulmamızı istiyor. Hatta Tanrı özel bayramlar ya da şükran günü diye halkına özel verdiği günler var. Bu günler insanlar bir araya geliyor, eğleniyorlar, Tanrı'ya şükrediyorlar, Tanrı'nın verdiği iyilikleri hatırlıyorlar. Bu Tanrı'nın bizden gerçekten istediğidir ama eğlencenin sınırları olması gerekiyor bence. Aşırıya kaçmaması gerekiyor. Eğlenirken Tanrı'nın istemediği şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Ahlaksal yönden, zarar verecek şeylerden uzak olmamız gerekiyor.

0: Bu iki yönden bunu açıklayabiliriz. Tanrı merkezli bir yaşam yaşamamız gerekiyor. Yani eğlencemiz insanı Tanrı'dan uzaklaştıracak, Tanrı iradesine aykırı olacak davranışlarda yönlendirecek bir hale gelmemesi gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi de başkalarına zarar vermemesi gerekiyor. Ben eğlenirken mesela bizim toplumumuzda maçtan sonra çıkıyor eğlenmek adına ama kornalara basıyorlar, yolda gidiyorlar. Yani o anda bebeğini uyutan biri olur, hasta biri olabilir, zor uyu, gece uykusu tutmayan birinin uyuduğu olabilir. Yani bizim bazen eğlencelerimiz o kadar taşkınlığa dönüşüp başkalarına zarar verebiliyor ki biz bunun bu boyutunu düşünemiyoruz. Ama Tanrı'nın bize öğrettiği şey hiçbir şey bencil tutkular ya da boş övünmeyle yapmayın. Birbirinizin yararını düşünecek şekilde gözetmemizi istiyor ve bu anlamda eğlencelerimiz başkasına zarar verecek ya da adaletsiz biçimde olmaması gerekiyor. Bunun altını çizmem gerekiyor.
1: Ve evet, aslında elbette siz bahsettiğiniz Tanrı sonuçta dünyayı bizim için yarattı. Bu dünyanın nimetlerinden de faydalanmalıyız, faydalanıyoruz, tadını çıkartıyoruz. Elbette bütün bunlar Tanrı'nın üstüne geçmemeli. Yani biz bunlara bir bağımlılık haline gelip vazgeçemeyeceğimiz unsurlar gibi görmemeliyiz. Sonuçta günün sonunda bütün bunlar yok olacak ve biz gerçek vatanımıza, eğer Mesih'e iman etmişsek, gerçek vatanımıza, o göksel vatana gideceğiz. Ve Tanrı da zaten aslında bu dünyaya Mesih'i bir sevinç olsun, bir esenlik olsun diye gönderdi. Yani gerçekten bizim sevinçli olmamızı, sevinmemizi, esenlik içerisinde olmamızı istiyor. Öyle ki Mesih'in doğuşunu müjdeleyen melek Luka 2. bölüm 10. ayette diyor ki, "Korkmayın, size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir," diyor aslında. O sevinçli haberi iletiyor onlara. Öyle ki aslında evet, sevince de ihtiyacımız var. Yoksa Tanrı buna karşı değil. Bunu görüyoruz. Peki Tanrı'nın isteği ne Nuh Bey? Yani bu sefahat karşısında, eğlence düşkünlüğü karşısında çözüm ne olabilir?
0: Yani Tanrı'nın bizden istediği şey, tabii ki az önce dediğimiz gibi eğlenmemizi, sevinmemizi, Tanrı buna karşı olan bir şey değil. Bunu destekliyor. Ama dediğimiz gibi Tanrı'nın istediği şey, Tanrı'nın yasasına ve ahlaksal konusunda dikkat etmemiz gerektiği takdirde eğlenebiliyoruz. Ama aşırıya kaçtığı zaman, bu sefaate dönüştüğü zaman Tanrı'nın bizden istediği şey, yine ben size o Luka'dan anlattığım kaybolan oğul benzetmesinden anlatmak istiyorum. Kişi hayatına dönüp bakması gerekiyor. İşlediği bu zevk, eğlence onun hayatına ne katıyor? Tanrı'nın egemenliğiyle, Tanrı'yla birlikte ona iman ederken yaşantısıyla bu sefahat içindeki yaşantısının ona kattıklarını kıyaslaması gerekiyor. Bulunduğu durumu görmesi gerekiyor. Bu benzetmedeki oğul, yani babasından uzaklaşıp sefahat içinde yaşayan oğul, hayatına dönüp baktığında Tanrı'dayken ne kadar mutlu olduğu, ne kadar gerçek mutluluğu, gerçek sevinci, gerçek coşkuyu babasının yanındayken, Tanrı'dayken yaşadığını, ama kendi isteklerini, kendi haz, kendi arzularını tatmin etmek için yaşadığı o sefahat hayatının ona ne kadar büyük yıkım, bir anlık mutluluk getirebilir, bir anlık haz verebilir ama onun sonrasında ne kadar ağır sonuçlar olduğunu gördükten sonra çocuk bunu fark edip diyor ki, aklı başına gelince babasının evine geri döndü. Yani Tanrı'nın bizden istediği şey tövbe etmemizi istiyor. Yani sefahat hayatı yaşadıysak, ona dönersek o bizi kucaklayıp yine bağışlıyor. Yani sen niye böyle yaşadın, niye doğru bir hayat yaşamadın, senin böyle yapmanı istemiyordu falan gibisinden yargılamaktan çok Tanrı'nın bizden istediği şey ona geri dönmemizi istiyor. Tövbe etmemizi istiyor. Ve bu bizim sefahatteki hayatımızın getirdiği sonuçları ortadan kaldırmak için çok önemli. Aynı zamanda kendimizi denetlemek, ruhsal disiplinler edinmemizi istiyor çözüm olarak. Yani sefahatten kaçınmak için kendimizi ruhsal disiplin yolunda eğitmemiz gerekiyor. Ruhsal disiplinler bizi daha çok Tanrı'yı arzulamak, Tanrı yolunda yürümek, doğruyu yapmak konusunda bizi daha çok düzene koyuyor. Yani bir spor yarışmasında katılan biri, kendisinde zevkleri var, arzuları var ama ne yapıyor? Kendisinin bir hedefi var, bir amacı var. Bir madalya kazanmak istiyor, bir yarış var onun önünde ve sonuca ulaşmak için ne yapıyor? Kendi hazzını, kendi duygularını kontrol ediyor, disiplin ederek. Aslında bize Kutsal Kitap da buna benzer örnekler gösteriyor sporcu örneğiyle. Ve bizler de ne yapabiliriz? Tanrı bizi yaşa ve öl diye yaratmadı. Tanrı bizi bir amaç için yarattı ve o amaca uygun yaşayabilmek için kendimizi disiplin etmemiz gerekiyor. Bu disiplinler bizi hedefimize odaklandığımız takdirde kontrol edebiliriz diye söyleyebiliriz.
1: Evet. Ve aslında kutsal kitapta da şunu görüyoruz. Yani İncil'e baktığımız zaman Elçi Pavlus diyor ki şarapla sarhoş olmayın. Bunun yerine kutsal ruhla coşun. Çok kutsal ruhla dolun ve coşun diyor. Hı-hı. Aslında biz gerçek sevinci Tanrı'da bulduğumuz zaman ki buna nasıl kavuşabiliriz? Aslında Mesih İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul ettiğimiz zaman bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o günah probleminden kurtulmuş, azat olmuş oluyoruz. Ve Tanrı ile tekrar barışıyoruz. Bütün benliğimizde Tanrı'nın önüne çıkabiliyoruz. Ve o zaman İncil'i de düzenli olarak okudukça elbette Tanrı'nın amacını öğrendikçe, yaşam amacımızı öğrendikçe o zaman aslında zaten gerçek zevki Tanrı'dan alabildiğimiz için bir eğlence düşkünlüğünü de hayatımızdan aslında çıkartmış oluyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim, bir virgül koyalım burada, ardından devam edeceğiz.

web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.

0: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
2: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün sefahat konusunu konuşuyoruz, eğlence düşkünlüğü konusunu konuşuyoruz. Ve bunun karşısında aslında hangi erdemi yaşamımıza alabiliriz, hangi erdemi geliştirebiliriz, bunu konuşuyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi pastörü Nuh Baytekin. Programımızın ilk yarısında aslında sefahati biraz tanımladık ve bunun karşısında Tanrı'nın isteğini biraz tanımladık. Şimdi sormak isterim Nuh Bey size. Bizler bugün Tanrı'nın isteğine uygun olarak nasıl eğlenebiliriz?
3: Aslında önemli bir soru. Bizim eğlencenin Tanrı'nın isteğine uygun olup olmadığını belirlemek için bazı temel ilkelere başvurmamız gerekecek. Ama en önemli şey gerçekten Tanrı'ya yücelik getiriyor mu, Tanrı'yı yüceltiyor mu? Eğlencemiz Tanrı'yı yüceltiyor mu konusunu her zaman bu ilkeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Paulus 1. Korintliler 10. ve 31. ayette, yani yine bunu Paulus kilisedeki imanları nasıl eğleneceği konusunda yaptığı bir açıklama. Diyor ki sonuç olarak ne yer ne içerseniz ve ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Yani yaptığımız, içtiğimiz, eğlendiğimiz her şey Tanrı'ya bir yücelik getirmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Ve eğlence Tanrı'nın yarattığı şeylere şükretmek ve onu onurlandırmak için bir fırsat olması lazım. Doğada vakit geçirmek, müzik dinlemek, sevdiklerimizle kaliteli vakit geçirmek. Bunlar hepsi Tanrı'nın bize sunduğu nimetlerin tadını çıkarmanın bir yoludur. Ama dediğim gibi Tanrı'dan başka bir şeyin ve bir kişinin yüceltilmesi Tanrı'ya uygun değil. Ve bu bazen putperestliğe de girebiliyor. Ve putperestlik ve sahte tanrılara çağrıştıran eğlenceler var. Eğlence, para, güç, şöhret gibi değerleri Tanrı önüne koymaya teşvik ediyorsa bu eğlenceler Tanrı inancına aykırıdır. Bunlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Bazen idol dediğimiz şarkıcıların önünde çılgınca onların bak peşinden gitmek, onlara övgü karşısında yani biz buna eğlence diye düşünüyoruz ama aslında onların alınacak o övgü, o içtenliği Tanrı'ya yapıyor muyuz diye bakmamız gerekiyor. Bazen Tanrı'ya olan o içtenliğimiz bunun altında kalıyorsa bu bir anlamda o kişiyi putperest yapmış oluyorsun ya da bu para başka şey de olabilir. Bu eğlence araçların bazen Tanrı önüne geçebiliyor. Bu Tanrı yüceltmediği için bu günah olabiliyor ve Tanrı'ya zıt içeriklere maruz kalacak şeyler, eğlenceler olabiliyor Tanrı'yla. Mesela İncil'e ya da iman esaslarına hakaret eden içeriklerle vakit geçirmek doğru değil. Bu Tanrı'yı alaya alan filmler olabiliyor, müzikler olabiliyor. Bu tarz şeyler bizim eğlence aracımız olmaması lazım. Yani kutsal kitaba aykırı olan şeyler. Ve bazen aşırı bağımlılıklar oluyor. İşte aşırılıklar, bağımlılıklar. Tanrı her şeyde ölçülü olmamızı istiyor. Eğlenirken de ölçülü olmamızı istiyor. Ama alkoldür, madde bağımlılığı bunlar tabii eğlencenin farklı boyutuna oluyor. Aşırılığa yol açıyor ve bu Tanrı'nın istediği eğlence değil. Mesela İçkiyi aşırıya kaçıp sarhoş olacak derecede bak farklı boyutlara geldiği zaman o zaman başka günahlara da kapıyı açmış oluyorsun. Bu eğlence aşırılığa kaçtığı için ya da bağımlılığa girdikten sonra bu eğlence değil, Tanrı'nın gözünde günaha dönüşebiliyor. Ve bazen bizim toplumumuzda biraz yaygın olan bir şey, büyücülükle ilgili etkinlikler var. Eğlence diye yapıyoruz mesela, ruh çağırma, fal bakma ya da büyücülük içeren aktiviteler oluyor. Bunlar Tanrı'nın açıkça yasakladığı aktiviteler ve biz bunu zevk olarak gidip geleceğimiz hakkında bilgi alalım diye fal baktırıp tarot baktırıyoruz ya da başka şeyler yapıyoruz ya da ruh çağırma, biz küçükken arkadaşlar içerisinde sıkça yaptığımız oyunlar, şu an yapanlar var mı bilmiyorum ama bu tarz eğlence diye yaptığımız şeyler aslında Tanrı'nın isteğine aykırı olan şeylerdi.
2: Doğru, evet. Aslında dediğiniz gibi bu tarz ruhsal konulardaki olayları da insanlar sadece bir eğlence gibi görüp uyguluyorlar ama bir noktada bu kötü noktalara gidiyor zaten. Bu ruh çağırma gibi noktalar ya da diğer olaylarda sonuçta bir şekilde kötü ruhları yaşamımıza davet etme gibi bir kapı açma gibi bir risk ortaya getirebiliyor. O yüzden özellikle ruhsal konularda da yine eğlence haline getirmemek gerekiyor. Tanrı'nın isteğini, Tanrı'nın bu konudaki bize yönlendirişini de hafife almamak gerekiyor. Çünkü Tanrı bizi o karanlıktan kurtardı ve kendi ışığına getirdi. Bunu da Mesih İsa'nın kanı aracılığıyla aslında yapıyor. Haliyle ödenmiş büyük bir bedel var. O yüzden özellikle bu ruhsal konularda da bunu hafife almamak önemli elbette. Bugün biz neden sefahate düşüyor olabiliriz Nuh Bey? Neden eğlence düşkünlüğü yaşamımızda oluyor olabilir?
3: Aslında çok kez bu günah erdem konusuna değinirken konuştuğumuz bir şey. İnsanın Tanrı'dan uzaklaştığı zaman o yüreğinde yaşadığı boşluğu doldurmak için bir arayışa giriyor ve tatminsizlik oluşuyor, bir boşluk oluşuyor. Genellikle bununla bağlantılı, yani biz bunu günahlı doğa ya da insan yüreğinin diye ifade ediyoruz. İnsan doğuştan günah işliyor. Hani günah işledikten sonra o günahlı doğadan dolayı sürekli olarak Tanrı'nın iradesini itaat etmeme, o iradesinden uzaklaşma isteği var. Ve bu insan içinde bir boşluk yaratarak onu daha çok sefaate yönlendirebiliyor. Ve bugün biz sefaate düşüyorsak yaşamın, sevincin kaynağı Tanrı'dan uzaklaşmamız ve o günahlı doğanın içinde onun arzularını, isteklerini yerine getirdiğimiz için olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şeytan ayartmaları da var tabii. Mesela Adem ve Havva'nın işlediği günah sadece onda değil, daha sonraki dönemde İsa Mesih'i bile şeytan denediğinde, İsa Mesih'i, Adem Havva'yı deneyen şeytan bizleri de ayartabiliyor. Ama biz her şeyi şeytana bağlamayalım. Onun ayartmaları var. İnsanları Tanrı'dan zevk almakta ya da tanrısal şeylerle zaman geçirmesini istemiyor. Tanrı'ya yücelik gelmesini istemiyor. Tanrı'yla insanların mutlu olmasını istemiyor ve insanları Tanrı'dan uzaklaştırmak için insanları eğlence adıyla ya da başka şeylerle ayartabiliyor. Bu şeytanın ayartılarında bizim günaha, sefahate düşebiliyoruz. Çünkü insanlar onun ayartılarına kulak verdikçe o hazları denemek istiyor ya da o hazı almak istiyor, o zevki almak istiyor ve farklı şeylere yönelirken kirli cinsel arzuların peşinden gidebiliyor ya da farklı şeyleri, uyuşturucu gibi farklı şeyleri hayatında deneyebiliyor. Ve bu anlamda bizim yapmamız, hani bizim en çok şey yapan şey, şeytanın o fısıltılarına fazla kulak verme, yani fazla değil, hiç kulak vermemek gerekiyor. Çünkü o ayartılar bize yer verdikçe o bizim düşüncemiz oluyor. Düşünceler eylemimize geçebiliyor ve dünyasal, dünyevi arzular ve kültürel etkiler var. Dünya genellikle insanları has peşinde koşmaya teşvik eden bir kültürü destekliyor. Yani para peşinde, güç peşinde, şöhret, cinsellik. Modern toplumda sıkla bunlar yüceltiliyor ve insanları bunlara yönlendiriliyor. Ve bu arzuların aslında bizi teşvik ediyor, bunları yapmaya teşvik ediyor. Bugün izlediğimiz filmler, şarkılar, ünlülerin hayatları, internetteki videolar ya da birçok şey bize bunu, arzuların tetiklenmesine aracı oluyor ve aslında 1. Yuhanna 2. bölüm 16. ayette bize bununla hakkında bilgi veriyor. Yani dünyevi arzular hakkında uyarı veriyor. Ne diyor? Çünkü dünyada olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil, yani Tanrı'dan değil, dünyadandır diyor. Yani genellikle bu arzular, onların yönlendirdiği şeyler Tanrı'nın isteği olmadığı konusunda bizi uyarıyor. Ve bizler genellikle sefahate düşmemizin sebebi, yaşadığımız toplumun etkisi de bizim üzerimizde büyük oluyor diyebiliriz.
2: Siz zaten değindiniz gerçi ama yani Tanrı ile olan ilişkimizi tam anlamıyla sefahat nasıl etkiliyor? Yani herhalde anladığım kadarıyla Tanrı'nın yerine başka bir şey koymuş oluyoruz. Belki o zevkleri koymuş oluyoruz. Bahsettiğiniz gibi belki ünlü insanlar, idol adı verilen kişileri koymuş oluyoruz. Ve onları yüceltiyoruz yaşamımızda. O zaman herhalde tam anlamıyla Tanrı'nın yüceliğini yaşamımızda görmemizi etkiliyor değil mi?
3: Mutlaka yani. Tanrı'nın yerine putperestlik gibi bir şey almış oluyor. Yani bir şeyi Tanrı'dan daha çok, sefaatle birlikte Tanrı'dan daha çok bir şeylere değer vermek, onların peşinden gitmek, onları arzulamak aslında bir nevi putperestliktir diyebiliriz. Bu tabii ki Tanrı'nın sözünde iki efendiye kulluk edemez. Hem Tanrı'ya hem senin arzularına, paraya ya da başka bir şeye kulluk edemezsin. Birisinden vazgeçtiğini gösteriyor. Ama Tanrı'dan vazgeçip onların peşinden gidiyorsan tabii ki Tanrı'dan gelecek olan bereketleri, yardımı, lütfu hayatında göremeyeceksin. Yani bu anlamda. Aynı zamanda bununla paralel olarak sefahat bizim aslında Tanrı ile olan ilişkimizi kopmada noktasına getiriyor. Yani biz az önce kaybolan oğul benzetmesinde söyledik ama günah olduğu için, sefahatte bir günah olduğu için Tanrı'yla olan ilişkilerimizi koparıyor. Yani Yeşaya 59 2. bölüme baktığımızda diyor ki, Tanrı'nın halkına söylüyor bunu. Suçlarınız sizi Tanrı'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesini işitemez oldunuz. Yani sefahatin ardından gitmek, günahın ardından gitmek Tanrı'yla ilişkimizi ayırıyor. Ve bunun yüzden Tanrı'nın varlığını ve onun sesini, onun yardımını alamadığımızı söylüyor. Aynı zamanda bizi ruhsal duyarsızlığın bizim içimizde oluşmasına neden oluyor. Yani sefahat bizim kişinin vicdanını ve ruhsal duyarlılığını köreltiyor. İnsanın tanrısal, yani Tanrı ile ilgili o yaşantıya özlem duyamıyor. Tanrı rehberliğinden uzaklaşıyor. Ve kendi hassızlığına, kendi duygularına, kendi isteklerine o kadar hassas oluyor ki ruhsallık anlamında duyarsızlaşmaya başlıyor. Bu köreliyor. Bunun da etkisi Tanrı ile olan ilişkimizi, yani Tanrı ruhtur ve yaşantımızda onun ruhuna göre yönlendirilmesi gereken buna engel oluyor diyebiliriz. İtaatsizlik, gurur, bunu ekleyecek o kadar çok şey var, evet. Ama bunların hepsini konuşamayız. Fakat bunlar özet olarak bunları söyleyebiliriz.
2: Peki bu sefahat karşısında hangi erdemi geliştirebiliriz? Eğlence düşkünlüğü karşısında, yani bunun yerine ne yapabiliriz Nuh Bey?
3: Aklıma gelen şey, mütevazi bir yaşamı tercih edebiliriz. Yani sefahat aşırı dolu bir yaşam, aşırılıklarla dolu bir yaşam tarzıysa, yani mütevazi bir yaşam sadelik, ölçülülük, israf ve abartıdan doğmaya meydan okuyan, yani sade bir yaşamı temsil ettiği için bence mütevazi bir yaşam sefahat karşısındaki bir erdem olabilir. Aşırıya kaçmayıp sade bir hayatımız olabilir. Sefahat genellikle dünyavi hazların, böyle geçici mutluların getirdiği düşünce olduğu için, hani insanlar sefahatin peşinde giderken ilk başta mutlu oluyorlar ama az önce dediğimiz gibi bir süre sonra onun, evet, seni mutlu etmediğini, seni umudunu kaybettiğini, umutsuzluğa düşüren durumlara getirdiğini görüyoruz. Ama bunun yerine umudu geliştirebiliriz. Yani Tanrı'nın erdemlerinde umut var. Dünyasal hazların geçici mutluluk olduğunu düşüncesinde farkına varıp, gerçek umudun Tanrı'nın vaatleri, ondaki sonsuz yaşam olduğunu, umudumuzu oraya bağlarsak, bu hazların peşinden gitmeyiz. O zaman Tanrı'nın ardından gidebiliriz. Yani bu da bizim için bir erdem olabilir. Öz denetim olabilir. En çok bizim açıkladığımız konulardan biri, yani kutsal ruhun varlığıyla özümüzdeki o arzuları denetleyerek ne yapabiliriz? Bu arzulardan uzaklaşıp Tanrı'nın istediği şeylere yönelebiliriz diyebilirim.
2: Evet. Ve aslında bir mezmur geldi aklıma siz konuşurken. 119. mezmur 70. ayette şöyle diyor: "Onların yüreği yağ bağladı, bense zevk alırım yasandan," diyor. Aslında bir şekilde Tanrı'nın yasasından zevk almayı, Tanrı'nın gerçeğini öğrenmeyi, aslında yaşam amacımızı öğrenmeyi ve değeri Tanrı'da bulmayı öğrendiğimiz zaman, ki buna da aslında Mesih İsa'ya iman aracılığıyla kavuşuyoruz. Mesih İsa'ya iman edip Tanrı'yla barıştığımız ve Tanrı'yı tanımaya başladığımız zaman, o zaman aslında Tanrı'nın yasasından, Tanrı'nın gerçeğinden zevk almaya başlıyoruz. Ve dediğiniz gibi belki hem o mütevazı hayatı sürmek konusunda, hem de herhangi bir konuda bağımlı olmamak, Tanrı'nın üstüne herhangi bir durumu koymamak konusunda da o zaman faydalı olabilir. Bunun için de elbette Tanrı'ya günlük hayat içerisinde değil mi zaman ayırmak, işte dua zamanı ayırmak, sessiz zamanlar ayırmak, kutsal kitabı okuma zamanları ayırmak bu konuda yardımcı olabilir diye düşünüyorum. İsa'dan ne öğrenebiliriz Nuh Bey? Onu da sormak isterim. Yani eğlence düşkünü olmama konusunda İsa'dan ne öğrenebiliriz, ne örnek alabiliriz?
3: Ya İsa Mesih'e baktığımız zaman onun öncelikleri her zaman Tanrı ve kendi hizmetiydi. Yani kendi hizmetine odaklanıyordu, Tanrı'nın isteğine odaklanıyordu. Onun zevki, onun tadı, Tanrı isteği onun hayatında gerçekleşiyorsa, Tanrı isteği onun hizmetlerinde ortaya çıkıyorsa bundan zevk alıyordu. Aslında İsa Mesih'in önceliği her zaman Tanrı'nın isteği ve hizmeti de diyebiliriz. Bu anlamda baktığımız zaman o insanları eğlendiren dünyavi zevklerin peşinden koşmak yerine Tanrı'nın krallığını ilan ederek o işleri hayatında sürdürdü. İsa Mesih'ten öğreneceğimiz şey, basit ve mütevazi bir yaşam tarzı vardı aslında. Yani kendisi kendi gücünü ya da kendi yetkisini çok farklı zevkler için kullanabilir. Yani bir kral olarak geldi ama hizmet eden bir kraldı. Ama krallar genellikle o dönemde saraylarda haremler kurardı, içerlerdi, eğlenirlerdi. Her gün bir kadınla birlikte zevk yaşardı. Ama İsa Mesih'in hayatı tamamen farklı bir krallık olduğunu, tanrısal bir krallık olduğunu, lüks yaşamdan tamamen sıyrılmış ve dünyasal zevkler, zenginliklere bağlı kalmayan mütevazi bir hayatı vardı. Basit bir hayatı vardı. Bu da bize ondan öğrenebileceğimiz, hani eğlence düşkün olmamak konusunda öğreneceğimiz bir şey. İsa'nın hayatı, mütevazi bir hayatı vardı ve hatta birisi ona gelip senin ardından geleceğim dediği zaman İsa Mesih Matta 8. ve 20. ayette diyor ki tilkilerin inip kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok. Yani İsa bu dünyasal konfor eğlenceden çok ruhsal bir misyonla ilgilendiğini, ruhsal bir amacı olduğunu, bu yeryüzüne umut bağlamak diye onun amacının farklı olduğunu bir anlamda öğrettiğini görüyoruz. Ve aslında İsa tamamen eğlenceye de karşı değildi. Yani bazen öğrencileriyle zaman geçirebiliyordu, bazı insanlarla yemek, toplantılar yapılıp eğlenebiliyordu. Ya da bir düğüne gitti orada şarapları tükenince onları suyu şaraba çevirdi. Yani bu suyu şaraba çevirmek bir anlamda ruhsal bir anlamı da var. Ruhsal bir mesaj veriyor. Yakın zamanda bir video izlemiştim. Bir pastör bir kıza soruyor. Senin İncil'den çok etkilendiğin bölüm neresi? Kana köyünde İsa'nın suyu şaraba çevirmesi. Pastör soruyor kıza, sen bundan ne öğrendin? Şarabımız biterse dua ettiğimizde Rabbim. Tabii olay bu değil ama burada ruhsal bir mesaj var. Ama aynı zamanda da İsa Mesih o dönemde insanların o düğündeki coşkuyu, sevinci o şarap aracıyla da yaşıyorlardı. Ve o kesilmesin diye, devam edilsin diye suyu şaraba çevirdiğini biliyoruz. Bu şekilde de aşırıya kaçmadığı sürece, zarar vermediği sürece bazı şeyleri desteklediğini ya da hayatıyla örnek gösterdiğini söyleyebiliriz.
2: Çok teşekkür ederiz Nuh Bey. Bir programın daha sonuna geldik. Günah Verden programında aslında sefaati bugün konuştuk. Sefaatin yerine nasıl aslında Tanrı'yı yücelten, belki daha mütevazi, Tanrı'dan zevk alan aslında. Tabii ki Tanrı zevk almamızı istemiyor, eğlenmemizi istemiyor değil. Bu dünyayı da zaten bizim için yarattı ama nasıl bunları bağımlılık haline getirmeden kullanabileceğimizi konuştuk. Ve yine burada İsa Mesih'in yaşamını elbette örnek alabileceğimizi konuştuk. Bugün siz eğer henüz İsa'yı hayatınıza kabul etmediyseniz aslında İsa aracılığıyla Tanrı'yı tanıyabileceğinizi vurgulayalım, hatırlatalım. Bir kişi Mesih'e, İsa'ya iman ettiği zaman belki dualarının işitilmemesine de sebep olan o problemden, o asli günahtan kurtuluyor ve Tanrı ile tekrar barıştığı için kendi sözü aracılığıyla Tanrı'yı tanımaya başlıyor ve bu sayede aslında Tanrı'nın yasasından zevk alan bir hale gelebiliyor. Bu konuda da teşvik etmek isteriz dinleyicilerimizi. Tekrardan çok teşekkürler Nuh Bey. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlik olsun, iyi günler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güç.
7: Tanrı'dan kaçanlar.
8: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
9: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
7: Tanrı'dan uzak olanlar.
10: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
11: Bir umutsuzluğum vardı.
9: Çok bencil bir insandım.
7: Tanrı'yı arayanlar.
10: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
11: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
8: İncil'i okumaya başladım.
7: Tanrı'yla tanışanlar.
8: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
10: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
11: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
12: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
7: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
13: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar birlikteyiz. Ben Daniel'le birlikte Tanrı'yla Tanışanlar programındayız. Bugün ziyaretçimiz var, aramızda misafirimiz var. Bu misafirimiz Hatay'dan geliyor. Sevgili Paul kardeşimiz bizimle birlikte. Onu tanıyalım öncelikle. Nereden gelmiş, ne yapıyor, geçmiş hayatı nasıldı, nelerle uğraşıyor? Kısaca biraz kendinden söz edebilir misin sevgili Paul kardeş?
14: Evet, ben Hatay'dan geldim. Hatay Altınözü ilçesinde yaşıyorum uzun zamandır. İş olarak oto kiralama işi yapıyorum 4-5 yıldır. Aynı zamanda işte dediğim gibi hem Antakya hem Samandağ hem Altınözü'nde hizmet ediyorum kiliselerde.
13: Çok iyi. Evet, Rab bizi çağırdı ve kendi hizmetinde kullanıyor. O zaman ikinci soruma geçeyim sevgili Paul kardeşim. İsa Mesih'e iman etmeden önce, kalbini ona açmadan önce nasıl bir hayatın vardı? Nasıl yaşıyordun? Bu geçmişin nasıldı? Tanrı'yla tanışmadan, karşılaşmadan önce o senin hayatını nasıl değiştirdi? Ama bize kısaca bahsedebilirsen nasıl bir hayat yaşıyordun?
14: Tabii ki. Ben 17 yaşında, aslında çok genç yaşta İsa Mesih'i kabul ettim. Ama ondan sonraki hayatım, yani ondan önceki hayatım yine bir kilisedeydim. Yani çoğu zamanlarımı hep kilisede geçirirdim. İşte okul vardı, kilise vardı. Ama o zamanlarda benim babam yine İncil'i çok okuyordu, araştırıyordu ve her zaman benim okula gittiğim dönemlerde bile çantama bir İncil koyardı. Geldiğimizde her zaman beraber ayetler falan okurduk. Aynı zamanda dediğim gibi o yerdeki bir kiliseye katılıyordum, gidiyordum düzenli bir şekilde ve hatta o kadar çok şeydi ki, yani bana artık ileride işte beni gönderip papaz yapma planları bile vardı. Yani öyle görüyorlardı artık. Ta ki bu Mesih'le tanışana kadar böyleydi.
13: Evet, o zaman yani kilise cemaatinde büyüyordun, orada öğreniyordun bazı şeyleri. Peki kişiliğin hakkında biraz daha söz edebilir misin? Nasıl biriydin? İçe dönük biri miydin? Öfkeli biri miydin? Sakin biri miydin? Nasıl biriydin o zamanlar?
14: Evet, çok sakin biriydim. Aileme de çok itaat eden biriydim. Yani hiç böyle şeyimi hatırlamıyorum, böyle işte yaramazlık ya da böyle hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani çok sakindim. Dediğim gibi sadece bir okul hayatım vardı, bir kilise hayatım vardı. Zaten okulu tamamlamadığım için meslek işi yapmaya başladım. Berberlik falan yapmaya başladım. Yani o zamana kadar hep böyle geçti.
13: Evet, bu İsa Mesih'i tam olarak tanımadan önceki yaşamınızdı. O zaman şunu sorayım, yani İsa Mesih'i tanıdıktan sonra hayatınızda ne oldu? Nasıl onu tanıdınız? İsa Mesih sizin hayatınızda ne gibi etkileri oldu? Onu tanımak için ne gibi olaylarla karşılaştınız?
14: Yani dediğim gibi ben zaten küçüklüğümden beri Tanrı'yı çok seven ve onu arayan, ona hizmet eden biriydim. Ama hatta bir gün biz orada gittiğim kilise olarak hani dedik ki şey yapalım, yani işte İncil'i okuyalım, aramızda tartışalım diye. O zaman büyük bir genç grubu gelmeye başladı o İncil derslerine. Aşağı yukarı 70-75'e yakın genç toplanıyorduk. O aralar işte İncil dersleri falan yapıyorduk. Ama maalesef yani tamam, biz bunu yaparken yani bize o zamanlarda öncülük eden, yani bizi yönlendiren bir abimiz de yoktu. Yani biz kendi aramızda sadece bölümünü okuyup öyle konuşuyorduk. Bu biraz böyle sürdü. Ondan sonra benim bir arkadaşım vardı. Çok yakın bir arkadaşım. Bu arkadaşım Yahu şahidi oldu. Yani bu aslında çok sapkın bir öğreti peşinde gidiyorlar. Yani doğru bir şekilde değil. O bu zaman içinde, çok kısa süre içinde, yani kutsal kitabı çok okuyup araştırmaya başladı. Ve artık o okuyup araştırınca bu defa ayetler getirip işte bana gösteriyordu. Yani işte siz kilisede böyle yapıyorsunuz ama İncil şöyle söylüyor. Siz şunu yapıyorsunuz ama İncil farklı bir şey söylüyor. O zaman ben ciddi anlamda kutsal kitabı çok iyi okumaya ve araştırmaya başladım. Niye? Artık aslında inanmaktan çok bu defa ona karşı kendimi savunmak için. Yani inancımı savunmak için bu defa işte ona karşı ayetler çıkarmaya başladım. Ve o ara ciddi anlamda gerçekten kutsal kitabı, İncil'i çok iyi okuyup araştırmaya, analiz etmeye başladım. Bu böyle olunca tabii o zamanlar artık ben maalesef onu bırakıp bu defa kendi gittiğim kiliseyi sorgulamaya başladım. Yani çünkü öyle bir noktaya geldim ki ya gittiğim kilise doğru ya kutsal kitap doğruydu. Çünkü bazı yerlerde tamamen zıt oluyor ve çelişiyordu. Yani hangisi doğru o zaman olmuyordu. Yani bu defa gelip sorular soruyordum. Yani kafama takılan soruları gerçekten içtenlikle soruyordum. Öğrenmek için soruyordum. Ama maalesef benim gittiğim kilisenin önderleri

0: Onları kandırmak çok kolay olacaktı. Onların işte aklını çelmek çok kolay olacaktı. O zaman dedik ki biz hani kutsal kitabı gerçekten çok iyi öğrenelim ve herkese öğretelim ki en azından herkes bunlarla karşılaştığı zaman bir verecek cevabı olsun. Ama bu zaman içinde dediğim gibi yani benim de kafam çok karıştı gittiğim kiliseyle alakalı. Çünkü dediğim gibi sorularıma kilisemden hiç yanıt alamıyorum. Ama en azından gençlere katılıyorum ki gençler en azından kutsal kitabı iyi okusunlar, iyi bilsinler ki bu gelecek sorulara her zaman hazırlıklı olsunlar.
1: Peki çok güzel. Şunu sormak istiyorum, yani o dönemde bu araştırma ve bu sorgulama döneminde bir çelişki yaşıyor muydun? Yani nasıl bir çelişki yaşıyordun? İnsanın kimliğiyle ilgili mi, Tanrı'nın Tanrı'yla ilgili bir çelişki mi yaşıyordun? Bu nasıldı? Bize biraz anlatabilir misin?
0: Tabii ki, yani Tanrı'nın varlığıyla alakalı hiçbir zaman bir çelişki yaşamadım. Sadece yaşadığım çelişki, yani çocukluğumdan beri gittiğim işte hizmet ettiğim kilisede ki yapılan şeylerle kutsal kitaptaki söylenenlerin uyuşmaması. Yani bir noktaya geliyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu doğru ya şu doğru. Birini seçmek durumundayız. Yani kutsal kitabın doğru olacağını dan eminim. Çünkü tamam ne olursa olsun ben Tanrı sözünün yani çocukluğumdan beri çünkü okuyup araştırıyorum. Yani kesinlikle yanılmayacaktır. Doğru olan kesinlikle Tanrı sözüdür. Ama bu defa işte kilisenin o zaman doktrini ya da yaptıkları şeyler niye böyle? İşte bu sorulara bir türlü yanıt alamıyordum.
1: Evet, anladım. O zaman bir soru daha sorayım. İsa Mesih'i nasıl tanıdın? Onu hayatına nasıl aldın? Biraz da bundan söz edebilir misin?
0: İşte o dönemler yani tam şey içindeydim. Yani sürekli zaten benim her zaman herkesle paylaştığım bir ayet vardır. Tanrı'yı bütün yüreğinizle ararsanız bulacaksınız. Yani ben tam o dönemin içindeydim. Yani o kafa karışıklığı içinde yani neyin doğru olduğunu gerçekten çok büyük arzuyla istiyordum Tanrı'dan. Hatta dua ediyordum. Rab gerçekten yani görmek istiyorum hani doğru nedir? Yani tamam belli bir yaşa kadar bir inanca mensuptum ve bu şekilde kabul ediyordum ama senin sözün başka bir şeyi söylüyor. Onun için yani bunun için dua ederken işte o aralar Selim abiler vardı, Selim kardeşler evde toplanıyorlardı. Bu defa onlara katılmaya başladım. En azından işte yani çünkü bir arayış içindeyiz. Kim olursa olsun onlarla gitmek istiyordum. Onlara katıldığım zaman evet yani oradaki kardeşler yani gerçekten tamam çok da yani şey olmamalarına rağmen mantıklı cevaplar veriyorlardı. Kafamdaki sorulara yavaş yavaş cevap alabiliyordum orada. Bu bana daha uygun geliyordu ve o zaman belli bir süre onlarla katılmaya başladım. Onlar o zamanlar çarşamba ve cumartesi günleri toplanıyorlardı. Ben de onlara katılıyordum o aralar. Ama bu defa onlara katılırken de yani kiliseden kopmak istemiyordum. Yani kiliseye devam ediyordum diğer kiliseye. Ama artık oraya katıldığım için bu defa gittiğim kilise tepki göstermeye başladı. Hatta beni 3 defa kovdular oradan. Yani bir kere oranın önderi, bir kere heyet olarak. Çünkü dediğim gibi yani bir gün hatırlıyorum bütün heyet toplandı, yaşlı başlı adamlar. Ben daha 16-17 yaşlarındayım. Beni aralarına aldılar ve güya işte bana işte tamam hani sorularıma cevap vermek istiyorlar diye bir haber gönderdiler. Onun için oraya gittim. Ve o zamanlar Almanya'dan yine bir önder gelmişti, onlara katılmıştı. Gittim, oturduk, herkes böyle bir yuvarlak yapmıştı. Ben de ortada oturuyordum. Daha ben hiçbir soru sormadan Almanya'dan gelen önder işte söze başladı ve İsa Mesih'in doğumundan başladı. İşte bir şeyler anlatmaya, paylaşmaya başladı. Ondan sonra dedi ki işte İsa Mesih 40 gün 40 gece oruç zamanına geldiğinde sadece kuru üzüm yedi diye inanıyorlar. Yani İsa Mesih 40 gün 40 gece hiçbir şey yemedi kutsal kitap derken onlar diyor ki yok kuru üzüm yedi bu şey olarak. Ben o anda sadece yani gerçekten saygısız hiçbir şekilde saygısızlık etmedim. Elimi kaldırıp ona bir soru sormak istedim. Yani ve dedim ki yani bunu sizi eleştirmek için sormuyorum. Sadece öğrenmek istiyorum. Siz şimdi dedim bir cümle kullandınız. İşte kuru üzüm dediniz. Sadece dedim bu nerede yazıyor?

0: Bu sorunun üzerine oradaki önder çok öfkelendi ve gerçekten bir hikaye anlattı bana. İşte sen dün mü çıktın, bugün bana mı öğreteceksin diye bir hikaye, ağza alınmayacak bir hikaye. O zaman ortalık karıştı. Ben dedim ki yani benim sorumun cevabı bu değil. O zaman biraz ortalık karıştı. İşte her iki kafadan bir ses çıkmaya başladı. O anda heyetten biri kutsal kitabı alıp kolumun altına koydu. Dedi ki ya bu doktrinlere uyarsın ya da bir daha bu kiliseye gelmeyeceksin.
1: Peki o zaman bazı hayal kırıklıkları yaşadın. Peki bundan sonra ne oldu, neler yaşadın?
0: Tabii ki zaten bu olaylardan sonra yani diğer kardeşlere katılmaya başladım. Çünkü artık hissettim ki istemiyorlar. Yani bu bir değil iki üç defa oradan kovuldum. O zaman zaten Selim kardeşlerle birlikte toplanmaya başladık. Yani yine hala bir süre gidip geliyordum. Yani daha tam olarak yani tamam her şey en azından orada iyi bir ortam vardı. İlahiler söyleniyordu, Tanrı yüceliyordu. Sorularıma mantıklı cevaplar alıyordum. Tanrı sözü paylaşıyordu. Bu benim için çok çok iyiydi. Ne zaman işte Almanya'dan bir kardeş gelmişti bize. Mardin asıllı Lahdo diye bir kardeş. O bize o gün kaybolan oğul hikayesini anlatmıştı, paylaşmıştı. O benim yani dönüm noktam oldu diyebilirim. Yani benim hayatımın tam değiştiği andı. O kadar güzel anlatmıştı ki ben o gece zaten karar verdim. Yani hayatımı Rab'be teslim ettim. O kaybolan oğul gibi ben de bir o dönüşü yapıp o gece Rab'in önünde oturdum. İşte günahlarımı itiraf ettim. Tövbe ettim ve onu hayatıma Rab'be kurtarıcı olarak çağırdım. O gece uyuyamadım. Yani hani o sevinci ilk başta da paylaşmıştık. Yani tarif etmek mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Çünkü bu dünyanın yaratıcısı, her şeye kadir Tanrı alçalıyor ve geliyor yüreğinizde oturuyor. Ya bu nasıl tarif edilebilir? Yani beni yaratan Tanrı, bana şekil veren Tanrı'nın kendisi geliyor ve benimle birlikte artık yüreğinde. Bir ayet var Vahiy 3. bölüm 20. ayet belki hepimiz hatırlıyoruz. İşte kapıda durmuş ve çalıyorum diyor. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla ve o benimle akşam yemeği yiyeceğiz. Yani dünyanın yaratıcısı böyle bir şey yapıyor. Yani bunun hani gerçekten tarif edecek sözler maalesef, bu sevinci tarif edecek sözler maalesef yok. Yani çok büyük bir sevinçti. Hayatının tamamen değiştiği. Yani illaki biz yani her ne kadar iyi insanlar olursak olalım hayatımızda düzelmesi, olmaması gereken illaki şeyler vardır. İşte biz onu hayatımıza çağırdığımız zaman o hayatımıza giriyor. Ve o artık hayatımızı kendi istediği gibi, istediği şekle sokuyor. Olmaması gereken şeyleri kaldırıyor. Olması gereken şeyleri zaten kendisi tamamlıyor, koyuyor. İşte o zaman biz Tanrı'nın çocukları olarak ona yaraşır bir hayat yaşamaya başlıyoruz.
1: Amin. Evet Rab, senin hayatında çok çalışmış bir şekilde, insanlara bereket olmuşsun, bu zorlukları da aşmışsın. O zaman müjdeyi peki başka insanlara paylaştın mı? Bu sevincini, Rabbin sana verdiği sevinci başka insanlarla paylaştın mı? Paylaştığın zaman bazı zorluklarla da karşılaştın mı?
0: Tabii ki yani o sevinci artık yaşadıktan sonra yerinde durmak mümkün değildi. Yani istiyor ki insan herkese gitsin, bu sevinci paylaşsın. Çünkü inanılmaz bir şeydi. Yani dediğim gibi biz ne kadar anlatırsak anlatalım bu sevinci, yaşamadan anlamak mümkün değil. Yani o kişi ne zaman o sevinci yaşar, ancak o zaman anlar. Yani mezmur yazarı diyor ki tadın ve görün Rab neyidir diyor. Yani ne zaman anlayabiliriz o tadı? Tattıktan sonra. Yani biz bunu tatmadan, biz tabii ki konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama onu tatmadan bunu anlamak mümkün değil. Bunu yani illaki her imanlının hayatında olduğu gibi de iblis tabii ki rahat durmayacaktır. Ama benim aile tarafından hiçbir problem yoktu. Çünkü onlar da zaten bunu kabullenmişlerdi daha ben bunu kabul etmeden. Yani ailem açısından hiçbir problem yoktu. Ama tabii ki çevre artık farklı gözle bakmaya başlıyor. İşte sen dinini değiştirdin, sen para karşılığı kendini sattın gibi birçok tabii şeyler artık kulaklarımıza gelmeye başladı. Yani işte bizi para almakla, dinimizi satmakla, değiştirmekle sürekli suçladılar hep. Bunlar her zaman oldu. Hala da devam ediyor. Yani şu ana kadar bile oradaki mahallemizde durum pek farklı değil. Hı hı. ve muhtemelen Rab'be gidene kadar da bu hep böyle olacaklar. Niye? Çünkü hani ruhsal bir savaşın içindeyiz aslında. Ve hep böyle olacaktır.
1: Evet, Rab hayatında gerçekten işlemiş. Bu sevinci aldın, yaşadın. Rabbin vermiş olduğu bu sevinç senin hayatındaydı. Peki şunu sorsam son bir soru olarak, İsa Mesih'i nasıl tanımlarsın? İsa Mesih'i sana sorsalar onun hakkında ne derdin?
0: Yani İsa Mesih ya benim için çok bir kurtarıcı, yani en basit, yani beni bulunduğum durumdan kurtaran kişidir. Yani en önemlisi beni günahlarımdan özgür kılan kişidir. Yani bu çok önemli bir şeydir. Yani çünkü biz insan olarak Tanrı'ya ulaşmamız mümkün değil. Yani bir aracıya ihtiyacımız var ve Tanrı sözü der ki tek aracı var. O da Rab İsa Mesih'tir. Yani onunla tanışmak hayatımızın tamamen değişmesi demek. Yani kölelikten özgürlüğe kavuşmak demek. Günahlarımızın tamamen kaldırılması demek. Yani İsa Mesih zaten her şeydir benim için.
1: Hamdolsun, İsa Mesih bizim hayatımıza girdi ve dediğin gibi gerçekten o bizim her şeyimizdir. O bizim hayatımızdadır. Bizi değiştirir, bizi yeniler ve bizi kendi yanına almak için bize yer hazırlamaya gitmiştir. Bu yüzden biz Rabb'e şükrediyoruz. Evet sevgili Paul kardeşim, çok teşekkür ediyorum buraya geldin ta Hatay'dan ve bu Tanrı ile Tanışanlar programında bize katıldın. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Rabb seni, bulunduğun yeri Hatay'ı bol bol bereketlesin. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Tanrı'yla Tanışanlar programındaydınız. Bu konu üzerinde bize görüşlerinizi iletmek istiyorsanız bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Yanımızda yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
2: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Bu nedenle biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde doğum kontrolü konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar. Hoş geldiniz İlyas Bey.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün doğum kontrolü hakkında konuşacağız. Önemli bir konu. Öncelikli olarak kutsal kitabın çocuk sahibi olmakla ilgili yaklaşımı nedir? Ona bakalım istiyorum İlyas Bey.
1: Değerli kardeşim, ilk önce biraz evliliğe bakalım. Çünkü çocuk sahibi olmak evlilikle eşdeğerdir bizim için. Eğer ki evliliğin dışında çocuk sahibi olunuyorsa, ki bu modern dünyanın da bir artık ürünü olmuş. Yani çocuk sahibi olmak veya olmamakla alakalı konuşuyor insanlar. Hı hı. Hatta bunu evlilik içi veya evlilik dışı ile ilgili konuşuyor. Ama Hristiyan ahlakında çocuk evliliğin bir ürünüdür. Eğer gençken evlendiğin eşinle mutlu ol diyor kutsal kitap. Demek ki Tanrı'nın evlilikle ilgili vizyonu mutlulukla alakalıdır. Evlilik mutluluk getirir. Çocuk o mutluluğu arttırır, katalize eder, daha çok verir. Çocuk sahibi olmak isteyen birisi evliliğe yeni bir anlayış, yeni bir görüş getirir. Tanrısal anlayışı deneyimler. Çünkü yaşam verme hakkı aslında Tanrı'ya aittir. Tanrı bize yaşam vermiştir ve Tanrı sayesinde yaşamın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak çocuk sahibi olduktan sonra Tanrı'nın yüreğini görebiliyoruz. Mezmurlar diyor ki, Mezmurlar 27:3, çocuklar Rabbin armağanı, rahmin meyvesi bir ödüldür. Tanrı bize bir ödül veriyor, bir meyve veriyor. Bir ağacın siz olgun olduğunu, gerçekten ağacın iyi bir ağaç olduğunu nereden anlarsınız? İyi meyveler verir. Ağaçtan aldığınız meyveyi koparır ve yersiniz ki, ve dersiniz ki gerçekten mükemmel bir ağaç. Çok güzel meyve veriyor. Demek ki iyi bir kaynaktan besleniyor ağaç. O zaman bir ailenin tam olduğu, tamamlandığı ya da bir ailenin gerçekten Rab tarafından bereketlendiğini ancak çocuk aracılığıyla da anlayabiliyoruz. Tabii ki çocuk olmasa bir aile yarım mıdır? Hayır. Ama çocuk aracılığıyla mutlulukları katlanır. Hı hı. Ve kişi, yani aile bireyleri, anne ve baba Tanrı'yı anlarlar. Bu yüzden Tanrı verimli olun, çoğalın dedi. Yoksa kim ister sürekli ağlayan, sürekli ihtiyaç içerisinde olan, sürekli altını değiştirdiğiniz, sürekli ilgilenmek zorunda olduğunuz varlıkla vakit geçirmek, yorulmak, geceler uykusuz kalmak, işte rezene çayı alayım da biraz gazı gitsin, yok dişi çıkartıyor şimdi biraz kendisine ağrı kesici süreyim diyen bir çocukla niye uğraşasınız?
0: Evet.
1: Ancak o sorumluluk Tanrı'nın bizimle nasıl uğraştığını gösteriyor. Tanrı da bizimle bir baba gibi uğraşıyor.
0: Evet.
1: Göksel babamızın uğraştığı gibi uğraşıyoruz aslında yersel çocuklarımızla. Aslında kutsal kitap bizi o konuda geliştirmek için vardır. Konuşacağımız bütün bu konuların hepsi Hristiyan ahlakının bir ürünüdür. Ancak İsa Mesih'ten alınabilir, ancak İncil'den alabilirsiniz. İncil dışında aileye bu kadar değer ve önem veren başka bir kelam ben bilmiyorum. Bu yüzden eğer ki çocuk sahibi olmak ile ya da işte kürtaj ile ya da buna benzer şeylerle ilgili konuşacak isek Tanrı'nın görüşünü anlamamız lazım. Tanrı insana, insan yaşamına nasıl bakıyor?
0: Evet. Tabii ki az önceki ayette de söylediniz, Rabbin bereketi çocuklar. Ama farklı farklı doğum yöntemleri, doğum kontrol yöntemlerini de görüyoruz hayatın içerisinde. Bunu nasıl değerlendirebiliriz Hristiyan ahlakı açısından, doğum kontrolünü?
1: Tanrı'nın yaşam verme ilkesi diye bir ilke var. Yaşam verme ilkesi. ya da yaşamın devamlılığı ilkesi. Bu ilke anayasaya da girmiştir. Yani Tanrı'nın yaşamın devamlılığı ilkesi herhangi bir yasada da görülebilir. Herhangi bir yasa bugünkü anayasamızda yaşamın devamlılığı ilkesi üzerine kuruludur. Bir insanın hayatı önemlidir ve o hayatı devam edebilmesi için o hayatı sürdürebilmesi için hayatla ilgili her şeyi, kendisinin yapacağı her şeyi kullanabilme yetkisine, salahiyetine sahip anayasal bir haktır bu.
0: Hı hı.
1: Yani tabii ki haklar içerisinde, yasal anlam içerisinde söylüyorum. O yüzden bir insan canını alamazsınız. Bu cinayet olur, değil mi?
0: Evet.
1: Yasal bir hakla korunmuştur bu. Bu Tanrı tarafından verilmiş bir ilke. Tanrı verdiği yaşamı korumak ister. Onun sürdürülmesini ister. İsa Mesih diyor ki ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih bundan bol bol vermek istiyorsa, insanlar yaşama kavuşsunlar istiyorsa, tam tersini yapmak Tanrı'ya karşı bir suçtur değerli kardeşim. O yüzden şunu anlamak lazım. Yaşam verme ilkesi, hı hı, gebelikte başlıyor. Çünkü Tanrı tarafından verilmiş bu anlayış anneye sağlanmıştır. Çünkü başka kimde var? Mesela bilim o kadar uğraşmasına rağmen yaşam verebiliyor mu? Demek ki şunu düşünmemiz lazım. Eğer ki Tanrı yaşam vermek istiyorsa biz yaşamı nasıl sonlandırabiliriz? Bu çok yanlıştır. Bundan dolayı doğum kontrol yöntemlerine bakarken Hristiyan ahlakı açısından her yöntemi bu anlayış içerisinde değerlendirmemiz lazım. Yaşamı alıyor muyuz? Veya yaşamı sürdürülebilmesi için önlemler mi alıyoruz? Bu konu hakkında düşünmemiz lazım. Mesela Katolik Kilisesi ya da Ortodoks Kilisesi bazı doğum kontrol yöntemlerine çok sıcak bakmıyorlar. Bunları iyi değerlendirmiyorlar.
0: Evet.
1: Yani yapay doğum kontrol yöntemleri onlara göre iyi değil, doğal olmayan doğum kontrol yöntemleri. Bunlara karşı çıkarlar. Ancak protestanlar, protestan kilisesi bunu evlilik için sorumluluk olarak görür. Ve bunu bir hikmet çerçevesinde değerlendirir. İki çocuğunuz var. Üçüncüye gerçekten bakamayacaksınız. Onunla ilgilenemeyeceksiniz. Çünkü ailelerin içerisinde şöyle bir anlayış var. Özellikle Türkiye'de. Ya ne olacak? Allah onu bize rızkıyla yollar.
0: Hı hı.
1: Ama problem nedir? Mesela 11 çocuğunuz var. Kaç tanesine ilgi gösterebiliyorsunuz? Kaç tanesine yakın bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz? Onun dertlerini dinleyebiliyorsunuz? Onu anlayabiliyorsunuz? Ona sağlayabiliyorsunuz? Çünkü çocuk sayısı arttıkça ilgi düşüyor. Maddi anlamdan bahsetmiyorum. Belki bazılarınız zengindirler. Gerçekten çocuklarınıza maddi açıdan destek verebilecek durumdasınızdır. Peki ilgi? Her bir çocuğunuza eşit ilgi gösterebiliyor musunuz? O yüzden doğum kontrol yönteminde çocukların varlığı tanrısal bu ilke ile birleşiyor. Aile hem sorumluluk alır hem hikmetli bir şekilde tanrısal bilgelikle hareket eder. Çoğu doğum kontrol yöntemine protestan

0: varsa, İncil'e uygunsa bunu kullanın. Ancak bazı doğum kontrol yöntemleri kabul edilmeyebilir.
1: Evet, yani anlattığınızdan şunu anlıyorum ki aslında Tanrı, bütün aslında çocuklar Tanrı'nın bereketi ve on emrin içerisinde de zaten adam öldürmeyeceksin diyor. Ve çocuk aslında yani hamile kaldığında bir kadın orada bir yaşam var ve o yaşamı sonlandırmak da aslında bir adam öldürmek gibi.
0: Cinayettir, aynen.
1: Evet, Tanrı'nın gözünde
0: Evet.
1: adam öldürmek çünkü... Zaten onun
0: Evet.
1: emrinin içerisinde böyle bir durum var. Ve çocuk sayısı çoğaldıkça ilginin azaldığını da söylediniz. Bizim çocuklara karşı bir sorumluluğumuz da var.
0: Evet.
1: Çünkü Tanrı'nın aslında onları bize emanet ediyor, veriyor. Onlara iyi bakabilmemiz, büyütebilmemiz, eğitebilmemiz de gerekiyor. Tabii ki Tanrı'nın öğretisi içerisinde yetiştirebilme sorumluluğumuz da var. O yüzden gerçekten bunu yapacaksak aslında çocuk sahibi olmamız gerekiyor. Yapamayacaksak aslında doğum kontrol yöntemlerini kullanabiliriz ama hepsini kullanamayız sanırım.
0: Tabii.
1: Onun için hangileri aslında hangi doğum kontrol yöntemleri Hristiyan ahlakına uygun, hangisi Tanrı buyruğuna ters? O zaman bu yöntemleri konuşalım biraz.
0: 1. Korintliler 3. bölüm 16. ayette, özür dilerim. 3. bölüm 16. ayette, 17. ayette şöyle söylüyor. Bilmiyor musunuz? Siz Tanrı'nın tapınağısınız. Eğer biri Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacaktır. Demek ki buradaki asıl anlayış bu tapınağın yaşam verme ilkesinden uzak bir şekilde olmamasıdır. Eğer yaptığınız doğum kontrol yöntemi insan bedenine zarar veriyorsa, onu öldürmeye niyetliyse bu yanlıştır. Gebelik oluşumunda değil ama gebelikten sonra yapılan doğum kontrol yöntemleri, mesela kürtaj hapları var. Ya da buna benzer işte, yaşamı sonlandırmaya niyetlenmiş anlayışlarda bunu kullanmamak lazım. Bu gebelik sonlandıran anlayış, doğum kontrol yöntemi Tanrı'ya terstir. Çünkü ölüm var ucunda. Yani yaşayan bir canlıyı öldürüyorsunuz. Çünkü gebelik belli bir zamanda başlıyor. Ve bu zannettiğinizden çok uzak değil. Mesela şimdiki kürtaj anlayışı, çocuk 4 aylık olmadan onu alırsanız bu suç değil bazı yerlerde. Ancak yaşam daha önce başlıyor. Bebeğin kalbi, kalp atışları çok önceden gelmeye başlıyor. Hatta gidiyorsunuz mesela 5 haftalıkken, 6 haftalıkken onu dinliyorsunuz.
1: Evet, aslında bir oluşum olmuş oluyor, bir yaşam başlangıcını görmüş oluyoruz o kalp atışlarından aslında.
0: Aynen. Ve o siz eğer ki onu bitirmeye çalışırsanız bu bir problem yaratıyor. Çünkü siz bir canlıyı öldürmüş oluyorsunuz. Bundan dolayı gebelik oluşumunu değil, oluşmuş gebeliği sonlandıran yöntemler problemlidir. Bu tür bir doğum kontrol yöntemi kabul edilemez. Mesela kısırlaştırma. Bazı ailelerde erkek kendini bağlıyor. Yani bir şeye giriyor, operasyona giriyor. Veya kadına bu iş düşüyor. O da kendini bağlatıyor. Bu kısırlaştırma yöntemi ahlaki açıdan bir problem içermese de anlayış açısından, niyet açısından problemlidir. Eğer hiç çocuk sahibi olmamak gibi bir niyetiniz varsa bu Tanrı'ya aykırıdır. Ama çok çocuğunuz var. Gerçekten hani bu konuda daha fazla çocuk sahibi olmak ve sorumluluğu almak istemiyorsanız, bir yaşamı sonlandırmak istemiyorsanız, yaşamı başlatmamak en önemli anlayıştır. Demek ki bu konuda hikmetli davranmak gerekiyor. Bundan dolayı bu doğum kontrol yöntemini hikmetli bir şekilde, kısırlaştırma yöntemini hikmetli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Eğer kişinin yeterince bakamayacağı çocuğu varsa ve bundan sonra çocuk sahibi olmak istemiyorsa bunu kullansın. Ama hiç çocuk sahibi olmamak için kendini kısırlaştırmak Tanrı'ya karşı günahtır, bir isyandır. Buna dikkat etmek lazım. Niyet önemli burada. Bazı mesela hormonal yöntemler var. Yani hormon ilaçları alınıyor ve gebeliği bitirmek için kullanılıyor. Ya da işte döllenmiş bir yumurtanın rahme tutulmasını engelleyen hormonal ilaçlar var. Yani kişi gebeliğin daha başlangıcı olmadan gebelik oluşmasın diye hormonal ilaçlar alıyor ve gebeliği sonlandırmaya çalışıyor. Bu da Tanrı'ya isyandır. Kısırlaştırma yönteminden ayrı olarak eğer ki bir canı öldürmek ve o canın yaşamasını engellemek istiyorsanız Bu hiç hikmetli davranmıyor.

0: Adımız anlamına gelirdim. Birinci Korintiler'de okuduğum ayet bir bedeni yıkmaya yönelikse bu doğum kontrol yöntemi de Tanrı tarafından kabul edilmez. Bu gizli bir düşük etkisi yaratıyor kişide. Yani gizliden gizliye düşük, çocuğu düşürmek için çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Bir tanıdığım var. O çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Ve bir şekilde aldığı bir ilaç, yani psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Aldığı bir ilaç çocuğun düşmesine neden oldu. Uzun seneler boyunca Tanrı'yla yüz yüze geldiler. Tanrı'dan çocuk istediler ama bir türlü o ilaç yüzünden çocuk sahibi olamadılar. Ama eninde sonunda Tanrı onlara 6 yıl sonunda bir çocuk verdi. Bu sevinç, bu gerçekten o insanların yüzündeki o ifadeyi görmeniz lazım. Ortada böyle bir mutluluk var. Diğer tarafta da insanlar sorumsuzlukla yaptıkları çocukları öldürmeye çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Bazı anneler doğurdukları çocuklarını atıyorlar, ölsünler diye bir kenara bırakıyorlar. Tanrı'nın vermiş olduğu bir meyve, kendine bakamayan bir çocuk, gerçekten sorumluluğunu aldığınız bir ebeveynin, ebeveyn yüreğine sahip olmanız gereken bir durumda Tanrı gibi düşünmüyorsanız, bu hem bir cinayettir, hem büyük bir sorumsuzluk, hem de Tanrı'ya karşı isyandır. Kesinlikle iyi düşünmek gerekiyor.
1: Evet, aslında Tanrı'nın gözünde her can çok değerli. Çünkü Tanrı benzeyişinde yaratıldık her birimiz. Onun için her bir can çok değerli. Ve ben şunu anlıyorum. Doğum kontrolünde eğer döllenme gerçekleşmemişse, o can oluşmamışsa bunları kullanabiliriz. Ama oluştuktan sonra yapmış olduğumuz, o canı öldürmeye dair yapmış olduğumuz şeyler Tanrı'nın gözünde iyi değil.
0: Değil, değil. Yani şu da olabilir. Mesela çocuk öğrenirsiniz. Mesela akrabalarımdan bir tanesinin oğlu hidrosefaliydi. Hidrosefali... kafatası içerisine suyun dolması ve çocuk engelli doğacaktı. Doktor dedi yani onu alalım. Çocuğu alalım. Ama onlar istemedi. Yani ailesi dedi ki biz bakacağız. Ve çocuk doğdu. Ve uzun süre ona baktılar ama eninde sonunda çocuk hayatını kaybetti. Ama aile şunu bildi. En azından çocuk Tanrı tarafından verilen bu çocuğu biz aldık. Ama Tanrı onu geri aldı. Eninde sonunda o çocuk cennettedir. O yüzden şunu düşünmek lazım. Yani çocuk sakat doğacak. Biz buna bakamayız. Yok. Bunun sorumluluğunu Rab size vermiştir. Kesinlikle çocuğun doğması, dünyaya gelmesi ve sizin tarafınızdan bereketlenmesi gerekiyor. Birçok kişi var ki engelli bir şekilde doğduğu halde Tanrı'yı hayatında yüceltiyor. Yani eli kolu olmayan ama Tanrı'yı hayatında yücelten insanlar var. Ağızlarıyla, yürekleriyle. O yüzden ileriki hayatta neler olacağını bilemezsiniz. Bundan dolayı gebeliği sonlandırmak Tanrı'nın yapacağı, vereceği bereketlere de engel olmak gibi düşünülebilir.
1: Evet, dediğiniz gibi her can çok önemli ve o canın engelli olması ya da farklı durumlar içerisinde olması onun yaşamını elinden alacağımız anlamına, yani bu hakka sahip olduğumuz anlamına gelmez. Ve biz aslında üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz bu anlamda. Çok güzel sohbetimiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında doğum kontrolüyle ilgili birçok konuyu konuştuk. Çocukların Tanrı'dan gelen bir armağan olduğunu konuştuk. Ve yaşamın devam ilkeliliğinden konuştuk. Tanrı'nın aslında çocuklara bakış açısı ve doğum kontrolde çocuğun olduktan sonra değil de olmadan önce birçok doğum kontrol yönteminin kullanmanın daha doğru olacağından bahsettik. Evet İlyas Bey, şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Günümüzde geçmişe göre doğum kontrol yöntemi oldukça önem kazandı. Neden insanlar daha az çocuk sahibi olmak istiyor geçmişe göre?
3: Yani şöyle bir şey, ilginç bir şekilde özellikle büyük metropollerde bunu görüyorum. Çocuktan çok kedi köpek görüyorum parklarda. İnsanlar ellerinde bir tasmayla kedi köpek gezdiriyorlar. Onlar çocukları gibi bakıyorlar. Sorumluluğu daha az. Yani bir gezdir yeter. Küçük bir mama al. Yani akşam çıkan ateş yok. Okula gidecek kaygısı yok. Bana benzer hiçbir sorumluluk yok. İşte burada niyet önemli. Niyet ortaya çıkıyor. İsa Mesih bütün elçileri oradayken bir tane çocuğu çağırıyor. Ortaya dikiyor. Diyor ki herhangi biriniz bu çocuk yüreğine sahip olmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremeyeceksiniz. Bir çocuktan öğrenebileceğiniz çok şey var. Özellikle Tanrı ile ilgili. İsa Mesih'in egemenlik açısından egemenliğe girişi, bir çocuğun yüreğine benzetmesi bizim için önemlidir. Eğer Tanrı'yı anlamak istiyorsanız, yani İsa Mesih'i tanımak ve sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsanız, Tanrı yüreğini ancak bir çocukta görebiliyorsunuz. Baba olduğunuz zaman Tanrı'yı anlayabiliyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ya kardeşim paramız yok, pulumuz yok. Ya sen diyorsun ki çocuk sahibi ol. Tabii ki bunu sorumluluk içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ancak buradaki niyet, ben yaşamıma bakayım kardeşim, istediğim gibi gezeyim, tozayım, ne eşime karşı bir sorumluluğum olsun, ne evlilik sorumluluğunu, ne ahlak sorumluluğunu taşıyayım, ne çocuğun sorumluluğunu taşıyayım, yok okuluymuş, yok bilmem neymiş, uğraşmayayım diyorsanız, burada Tanrı'ya bir isyan var. Değil mi? Çünkü siz kedi ve köpekten, o çocuktan aldığınız anlayışı, babalık anlayışını alamazsınız. Çünkü önünde sonunda bir hayvandır. Ve siz yarın öbürsü gün ondan bakıp dışarı atabilirsiniz. Ama çocuk öyle değil. Çocuğa bakma sorumluluğu tanrısal bir anlayıştır. Tanrı da size bakabilmek için siz daha günahkarken kendi oğlunu gönderdi. Onu haçta kurban etti. Biz daha günahkarken diyor Titus. Biz daha onun adına küfrederken Tanrı bizi sevmeye çalıştı. Ancak Tanrı'yı oğlunuz ya da kızınız size isyan ettiğinde, size baba yapmak istemiyorum diye bağırdığında ve annenizle konuştuğunda, isyan ettiğinde anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden çocuk sahibi olmak maddi zorluklara bağlı olabilir. Bugün kadınlar çalışıyor. Hani iş gücüne katılımı,
2: evet, daha zor.
3: Daha da zor. İşte yok o şeylerde, anaokullarında çocuklar kalıyorlar, yok kreşlerde kalıyorlar. Bütün gün çocuklar orada, anneleri çalışıyorlar. Ya da küresel ekonomik belirsizlikler olabilir hayatta. Yani işte enflasyon yükseliyor, dolar artıyor, bilmem ne, ev kiraları büyüyor. Çocuk büyütmenin de bir maliyeti var, değil mi? Psikolojik yükü var çocuk büyütmenin. Yani işte okula gidecek, okulda kavga etti, dayak yedi, düştü, kalktı, yaralandı. Ama en problemli yani mesela bu kariyer, özgürlük, yaşam tarzının değişmesi veya tercih ettiğiniz yaşam tarzıyla alakalıdır. Hepsine katılıyorum. Ancak çocuğun getirisi, yani mutlulukla alakalı getirisi, sevgiyle alakalı getirisi, dünyaya katkıyla ilgili getirisi, sizin iyilik için dünyaya bir katkıda bulunmanızla alakalı getirisi götürüsünden fazladır. Ona gösterdiğiniz sevgi tanrısal anlayışla insanlara yayılabilir. Dünyaya bir şey bırakmak mı istiyorsunuz? Şu ana kadar verdiğiniz bir katkı yok mu? Tanrı İsa Mesih'i, oğlum diye seslendi, İsa Mesih'i dünyayı kurtarsın diye gönderdi. Siz yarın aynı anlayışla çocuğunuzu insanların yaşamlarına katkısı olsun diye yetiştirip göndermeyeceğiniz de malum. Bunu bir kedi köpekten alamazsınız. Yani Avrupa'da da aynı sistem var. İnsanlar özgürleşmek için kedi köpek sahipleniyorlar ve barınaklar terk edilmiş kedi köpeklerle dolu.
4: Evet, yani insan belki günümüze kendini bağlayacak çok bir şey istemiyor. Hı. Daha rahat, özgür olmak istiyor. Tabii ki kedi köpek beslemek kötü bir şey değil. Ama tabii ki bir çocuğun yerini, bir insanın yerini tutmuyor.
3: Dolduramaz. Yani bu bencillikten mi alınmış bir karar? Yani kendi bencilliğinizden mi alınmış bir karar? Yoksa yani zorunluluktan mı alınmış bir karar? Eğer bencillikten alınmış bir kararsa... Tabii ki dediğiniz gibi kedi köpek beslemek suç değil ama... Bencilce nedenlerden dolayı alınmış bir kararsa orada bir sorun var demektir.
4: Evet, tabii ki günümüze baktığımızda çok farklı gelirlere sahip insanlar da var. Ya da yaşadığı ülkede, bölgede belki baktığımızda doğum kontrol yöntemi için gerekli hizmetlere ulaşamayan insanlar da var. Ya da şartlar böyle olduğunda doğum kontrolü sağlamak için kişi için yönteminden daha önemli durumlar da yani olamaz mı sizce? Çünkü kendi istemi dışında hamile kalmış belki insanlar olabilir ya da dediğim gibi doğum kontrol yöntemine ulaşamadığı için hamile kalmış insanlar. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Yani durumdan değil de yöntem mi daha önemli burada? İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek hareket ettiğimizde baktığımızda ne yapmak gerekiyor?
3: Yine niyet ve vicdan. Yani Hristiyanlıkla ilgili kardeşim bilmemiz gereken her şey yürekle alakalıdır. Hı hı. Yüreğinden ne taşıyor? Buradaki ahlaki sorumluluk bireye aittir. Ahlaki sorumluluğun eğer ki İncil'den geliyorsa, o niyet ve vicdani sorumluluk İncil'den geliyorsa, yürüttüğün bu doğal ya doğal olmayan doğum kontrol yöntemi kutsal kitaba uygun bir niyet ile ortaya çıkmış ise uygula. Yani bundan kaçınman gerekmiyor. Dediğim gibi niyet ve vicdani yükümlülük önemli. Eğer ki vicdani yükümlülük demin bahsettiğimiz doğum kontrol yöntemlerine uyuyor ise kullanın. Ama uymuyor ise eğer ki yaşamı bitirme ilkesine, yaşamın devamlılığı ilkesine ters ise kardeşim kusura bakmasın kimse etik şartlar bizim ne kadar zorluk yaşadığımızla ilgili değildir. Vicdani yükümlülüğümüzle alakalıdır.
4: Anlıyorum. O zaman içinde bulunduğumuz durum önemli de olsa vicdanen yapmamız gereken şeyi yapmamız lazım. Bununla ilgili bir yükümlülüğümüz de var.
3: Tabii ki. Mesela kutsal kitapta doğru diye bir konsept var. Doğruyu yapmak konsepti. Bu konsept sizin içinde okuduğunuz şeyi vicdanı olarak taşıdığınız yükü doğru bir şekilde yerine getirmenizi gerektirir. O zaman kimse kutsal kitapta acaba doğru nedir diye düşünmez. Herkes bunu bilir. Hı hı. O yüzden kimseye işte bak kardeşim bu doğrudur bu yanlıştır demekten çok vicdanın ne söylüyor, yüreğin, niyetin ne söylüyor ve kutsal kitapta bunun açıklaması, doğruyu yapmanın açıklaması nedir? Bu ikisi birleşince size kesin bir yol gösterir. Yani kimse ben bilmiyordum haberim yoktu diyemez.
4: Anladım. Ama dünyaya baktığımızda her insanın farklı düşünceleri ve olaylara farklı yaklaşımları da var. O zaman bir Hristiyan imanlı için doğum kontrolü açısından baktığımızda hangi standartları göz önünde bulundurmalıyız? Çünkü kimisi için doğru olabilir, kimisi için yanlış olabilir durumlar.
3: Mesela
4: değişebilir.
3: Bir örnek var mı?
4: Yani kimisi için işte o çocuğun hayatına son vermek gayet normalken, kimisi Hı-hı. için gerçekten çok zor ve yapılamaz bir durum gibi. Kimisi için işte doğum kontrolünü işte bir yapmak kendini kötü hissettirirken kimisi için gayet normal yani anlaşılabilir gibi bakıyor. O zaman yani belli bir standart olması lazım her imanlı için. Bu standart nedir ve biz neyi göz önünde bulundurmalıyız?
3: Ya şimdi değerli kardeşim flu durumlar var. Yani tam olarak göremediğimiz arasında kaldığımız gri alanlar var. O gri alanlarda bile kişinin yaşamın devamlılığı ilkesine sadık olması gerekiyor. Hı hı. Mesela kişi yani atıyorum mesela kilisemiz öyle birisi geldi. Tecavüze uğramış. Hı hı. Hamile kalmış. Şimdi ona çocuğu doğur veya doğurma derken hangi ilkeye göre söyleyeceksin? Baba ortada yok hapiste. Anne tek başına kalmış. Bu şey yüzünden aile reddetmiş. Kadının yaşayacak parası yok. Çocuğu doğursa hangi şeyle yardım alacak? Tabii ki devletimiz şükür yardım ediyor. Yani o tür durumdaki insanlara yardım ediyor. Ama anne eninde sonunda bu ilkeyle ve bu tanrısal anlayışın getirdiği vicdanla baş başa kalıyor. Yaşama son mu vereceğim? Evet. Devam mı ettireceğim? Burada Tanrı'ya sorarsanız Tanrı ne der? Hani soruyoruz ya, İsa ne yapardı?
4: Evet.
3: Değil mi? Bu soruyu soruyoruz. Sizce Tanrı ne söyler? Tanrı şunu söyler mi? Çocuğu öldür. Mesela aynı olay şeyde yaşanıyor, biliyor musunuz? İbrahim'in olayında, İbrahim ve Hacer'in olayında yaşanıyor. Hacer bu vaatten olmayan İsmail'i doğurdu ve onunla beraber İbrahim'in yanında yaşıyor. Ve Tanrı diyor ki Sara'ya, İsmail'i gönder, Hacer'i gönder. Şimdi Tanrı'ya sorabilirsiniz, ya Tanrım, bir oğlan, bir kadın, bunlar bir başlarına Negev çölünde ne yapabilirler? Hani gidecekler, orada ölecekler. Ama Tanrı İbrahim'e ilginç bir şey söylüyor. Onlarla ben ilgileneceğim. Evet. Onları büyük bir ulus yapacağım. Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz. Tanrı bu çocukla ne yapacak? Tanrı onunla ilgilenecekse ve onu bereketleyecekse bunu biz nasıl anlayabiliriz? O yüzden yaşamın devamlılığı ilkesinde Tanrı'nın bereketini ve Tanrı'nın anlayışını aramamız lazım. Bundan dolayı böyle bir durumda olan bir insan Tanrı'nın yüreğini arasın. Tanrı'nın anlayışını arasın. Bakın şimdi bu söylediklerimi ben Tanrı'yla yaşayan birisi için söylüyorum. Yani çocuklarını çöpe atan anneler var değerli evet. kardeşim. Çocuklarını bir su kenarına atan, doğurup bir kenara atıp ölmesini bekleyen anneler var. Şimdi bu adama, vicdani yükümlülüğü taşımayan bu adama ne söylersem ben diyecek ki, ya ben zaten umurumda bile değil kardeşim diyecek. Bu söylediklerimi ben tanrısal vicdani yükümlülüğü taşıyan kişilere söylüyorum. Diğerlerine istediğiniz kadar önerin, kabul etmezse elinizde kalır. Yani bir şekilde oradan çekip gidersiniz. Ancak eğer ki Tanrı'yı seviyorsanız ve gerçekten böyle bir şey başınıza gelmişse Tanrı'yı suçlamayın. İnsan günahlıdır ve bu günahlı dünyada başımıza gelen çoğu şeyi insan yapıyor. Ancak Tanrı kötüden iyiye çıkarabilir. Hani şimdi şuna söylediği gibi, ölümden bal çıkarabilir Tanrı. Demek ki ölümden bal çıkaran bir tanrımız varsa, ölümden tatlı çıkartan bir tanrımız varsa, doğumun ve yaşamın getirdiği o bereketi Tanrı'dan almak gerekiyor. Tanrı'ya yaklaşıp konuşalım onunla. Tanrı'ya söyleyelim. O bizi seven Tanrı'dır. Diyor ki, biz ekmek istediğimizde bize taş vermez. Ayakkabı istediğimizde yılan vermez.
4: Evet.
3: Tanrı o zaman bu bereketsizliği iyiliğe çevirebilir.
4: Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi aslında birçok anne var ki, aile var ki, aslında sadece anne de değil, babalar da yani evet, aile bireyleri evet. de bunu yapıyor. Çocuğa zarar verebiliyorlar, bir bebeği dışarı bırakabiliyorlar. Aslında yaratılışa baktığımızda insan iyi olarak yaratıldı Tanrı tarafından. Hmm. Ama günümüze baktığımızda, dünyamıza baktığımızda birçok acıyı, zulmü görebiliyoruz, sıkıntıyı görebiliyoruz. Hmm. Yani bunu yapabilmek gerçekten kötü bir yüreğe sahip olmak hmm. demek. Ama Tanrı bu yüreği de değiştirebilir. Hmm. Çünkü biz kendi çabalarımızla ne kadar değişemiyorsak da, ne kadar iyi yapmak istesek de iyi bir şey çıkmıyor maalesef bizden. Hı-hı. Ama yüreklerimizi Tanrı değiştirebilir. Bunun için İsa Mesih'i raf ve kurtarıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü biz ne kadar istesek de günahtan dolayı bizden çıkan eylemler maalesef kötü oluyor. Ama Tanrı'yı aslında yaşamımıza aldığımızda, onu kabul ettiğimizde Tanrı bizim yüreğimizi değiştiriyor ve bizden çıkanlar iyi şeyler oluyor. Onun için bu tür yüreğe sahip bir sürü insan olabilir. Çocuğuna karşı kötü davranan, zulmeden, belki dışarıda bırakan ya da az önce anlattığınız olay içerisinde ne yapması gerektiğini bilmeyen insanlar da olabilir. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yaklaşmak en iyi çözüm ilk adım Tabii olarak ki. Ve Tanrı'dan yardım istemek gerekiyor, bilgelik istemek gerekiyor bu konuda.
3: Aynen öyledir. Tanrısal ahlakı giyinmeden dünyayı anlamanız mümkün değil. Tanrısal ahlakı giyinmeden ya tanrısal gözlüğü takmadan dünyayı tanımanız mümkün değil. Ona göre tanrısal gözlük olmadan dünya kötü bir yer. Ama tanrısal gözlüğü taktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında Tanrı sizinle ilgileniyor. Evet. Oğlunu yolladı bizim için, kendini feda etsin diye. Kim böyle bir şey yapabilir? Kim kendisinden nefret edenler için iyilik yapabilir? Tanrı dışında kim buna muktedirdir? Ancak evet. Tanrı'yı görebiliyorsunuz. O yüzden İsa Mesih'i tanımadan iyiden, sevgiden veya doğrudan bahsetmek veya onun arkasından gitmek, o ahlaki sistemin içerisinde düşünebilmek mümkün değil.
4: Evet, yani standart Tanrı'nın standartları olmalı bizler
3: evet,
4: için.
3: Evet ve çok yüksektir.
4: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak aslında konuştuklarımıza baktığımda doğum kontrol yöntemini kullanmakta bir sakınca olmadığını konuştuk aslında.
3: Evet.
4: Yeter ki bu yöntemler Tanrı buyruğuna aykırı olmasın diyebilir miyiz İlyas Bey?
3: Yani ben aslında 5-6 tane ilke benimsedim. Hı hı. O ilkeleri belki tek tek sayabilirim.
4: Lütfen.
3: Mutlaka bu yöntemleri benimserken evlilik içerisinde sadakat ve birliktelik gerekiyor. Aynı zamanda bunlar eşlerin ortak kararıyla alınması lazım. Çünkü bazıları tutup eşlerini götürüyorlar. Git tüplerini bağlat. Git çocuk kürtajını yaptır. Eşin ortak kararı gerekiyor.
4: Evet.
3: Yaşamın kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Yaşamın devamlılığının kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Sorumlu ve hikmetli davranmanız lazım. Siz bir anne babasınız artık, ya da anne baba olma potansiyeline sahipsiniz, artık çocuk değilsiniz. Büyüdünüz. Bu sorumluluğu nasıl alacağınızı konuşmanız lazım. Eğer ki bencillikten veya Tanrı'ya isyandan kararlar alıyorsanız, sorumluluğunuzu, anne baba sorumluluğunu, Tanrı'nın verdiği sorumluluğu yerine getirmiyorsunuz demektir. O yüzden bencil değil ve itaatkar olmanız lazım. Ve toplum baskısıyla değil, dua ve kutsal ruhun yönlendirişiyle. Yani toplum baskısıyla yapıyorsanız bir şeyleri, çünkü bizde mahalle baskısı çoktur. Ama Allah'ın sözleriyle, Allah'ın kelamını duyduğunuzda onun getirdiği sorumlulukla hareket ediyorsanız, işte git çocuğu aldır, buna nasıl zaten bakamayacaksınız, senden adam olmaz, bu yaşta çocuk sahibi mi olunur değil. Gerçekten Tanrı bana bir yaşam verdi ve o yaşamı nasıl sahiplenebilirim düşüncesiyle yapmanız gerekiyor.
4: Evet, programımızın sonuna geldik. Doğum kontrolüyle ilgili konuştuk ve yaşamın ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Tanrı için ne kadar değerli olduğumuzdan söz ettik. Kötü olmayan doğum kontrol yöntemlerinden bahsettik aslında ve eğer bir canın yaşamına son vermiyorsa doğum kontrol yöntemlerinin aslında kullanılabilir olduğunu.
3: Gebelik oluşumundan önce kullanılabilir.
4: Evet, o çok önemli bir detay. Hı. Çünkü Tanrı bir canın son bulmasına ya da öldürülmesini kesinlikle istemiyor. Onun için aslında o döllenme oluşmadan, o can oluşmadan yapılabilen bütün yöntemler, doğum kontrol yöntemleri aslında Tanrı'nın gözünde kötü olmadığını konuştuk birlikte. Bu durumla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa da dinleyicilerimiz tabii ki duayla aslında Tanrı'nın önünde durarak bilgelik isteyebilirler. Tanrı'nın yönlendirişini isteyebilirler. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey size.
3: Ben teşekkür ederim değerli kardeşim.
4: Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
3: Esenlikler olsun. Rabbisi bereketlesin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
11: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve Hristiyanlığın Etkileri programı serisinde aslında Hristiyanlığın dünya kültürüne, dünya mirasına katkılarını konuşuyoruz. Ve bugün aslında Hristiyanlığın sağlık sektörüne, tıbba nasıl katkıda bulunduğunu, nasıl etkilediğini konu almaya çalışacağız. Ama öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Ve bugün Hristiyanlığın sağlığa olan etkilerini konuşmadan önce ilk aklıma şu soru takıldı aslında. Hastalık nereden geliyor? Bu soruyla başlamak istiyorum. Ondan sonra tabii ki ilerleyeceğiz konulara. Hastalık nereden geliyor Göksel?
2: Evet Aydın, yani hepimizin aklındaki sorulardan biri değil mi? Hep ne diyoruz? Sağlık en önemli hazinedir, değil mi? Her şeyi kaybedebilirsiniz ama sağlık kaybedilince asıl değer anlaşılır. Nereden geliyor? Yani Tanrı'nın yarattığı bu mükemmel bir düzen varken hastalık neden bizim yakamızı bırakmıyor? Her birimizin farklı farklı şekillerde sağlık sorunları yaşadığını biliyoruz. İşte bunun anlamak için gene yaratılış bölümüne dönmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tanrı dünyayı, içindekileri ve insanı yarattığında en son Tanrı yarattığı her şeyin çok iyi olduğunu gördü diyor. O zaman Tanrı neden bizi acaba eksik gibi mi yarattı, bir takım kusurlarla mı yarattı gibi bir düşünce karşımıza çıkabilir. Ama aslında Tanrı'nın yarattığı Adem ve Havva her şeyle mükemmeldi, kusursuzdu. Sağlık açısından da aynı şekildeydi, yaşlılık açısından da aynı şekildeydi. Fakat ne zaman ki insanlık Tanrı'nın sözüne itaat etmemeyi, ona karşı gelmeyi ve günah işlemeyi seçti ve günahla birlikte bir düşüşün yaratılışa egemen olduğunu görüyoruz. Yani şu anda yaşadığımız dünya Tanrı'nın ilk başta yarattığı o harikalıktan ne yazık ki belli esintiler görsek de hepsini bunun yansıtmadığını görüyoruz. O yüzden de ne yazık ki hastalık var, yaşlılık var, savaşlar var, bir sürü sıkıntılar yakamızı bırakmıyor. İşte ne zaman ki bu düşüş gerçekleşti, artık hastalık ve bizim bedenimiz bir anlamda eskimeye başladı. Yavaş yavaş biraz çürüyor gibiyiz, değil mi? Ben buna şunu örnek olarak veriyorum hep. Bir buzdolabını düşün mesela. O bir fişe takılıyken içine meyveyi, sebzeyi koyuyoruz ve onu soğuk tutarak aslında tazeliğini korumasına yol açıyor. Bizim Tanrı ile olan ilişkimiz olduğunda, o zaman bu biz böyle fişe takılı gibi düşünün o buzdolabını. Ve çürümüyoruz. Fakat ne zaman ki biz günah işledik ve Tanrı ile olan ilişkimiz koptu, sanki bir anlamda o fiş prizden çıktı. O zaman ne olur? Yavaş yavaş buzdolabının içindeki sebzeler ısınmaya ve çürümeye başlar. Evet. İşte bizim günahlı durumda yaşayışımız tamamen bununla alakalı. Zaten İsa Mesih'in de bu Baba Tanrı ile olan aramızdaki ilişkiyi düzeltmek amacıyla aramıza gelmesi bir anlamda o fişi tekrardan prize takmak gibidir diyebiliriz.
0: Evet, aslında hastalığın tekrardan yaratılıştaki bize aktarılan o bilgide yattığını görüyoruz. O Tanrı gibi olma isteği sonucu aslında Adem ve Havva o bilgeliğin çekiciliğine kapılıyorlar ki bir önceki bölümde felsefeyi konuşmuştuk. Bu bölümde de aslında böyle bir benzer bir geçiş gibi oldu, hastalık nereden geliyor noktasında. Burada yattığını görüyoruz, o Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günahta yattığını görüyoruz ve hastalığın tarihçesinin bu olduğunu görüyoruz. Ben şimdi biraz aslında hastalığın tarihçesi buysa, dert buysa, bu dermanın tarihçesi nerede geliyor? Tıbbın tarihçesine biraz bakmak istiyorum. Tabii ki tıp tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Tarih öncesi dönemde de, historik dönemde de tıp ile ilgili verileri görebiliyoruz. Tarih öncesi dönemde bilinen örneğin mesela ilk diş hekimliği uygulaması Belucistan'da M.Ö. 7000 sıralarında başı çakmak taşından yapılan matkaplar ve kirişler ile yapıldığını görüyoruz. Yine çeşitli operasyonların M.Ö. 5000 sıralarında Fransa'da yapıldığı ortaya çıkıyor. İlk cerrahi uygulama mesela bilinen M.Ö. 4900 sıralarında Fransa'da yine uygulandığını görüyoruz. Ve doktorlar tarafından hala kabul gören o Hipokrat yemininin M.Ö. 5. yüzyılda Yunanistan'da yazıldığını görüyoruz. Orta çağda antik çağlardan kalan cerrahi uygulamaların geliştirildiğini görüyoruz ve Rogerius Frugardi'nin 1140 ve 1195 yılları arasında yaşamış bu kişinin cerrahi pratikler kitabında sistematik şekilde bu uygulamaların düzenlendiğini de görüyoruz. Üniversitelerde aslında sistematik cerrahi uygulamaların yapılmasının 1220'li yıllarda İtalya'da başladığını görüyoruz. Rönesans döneminde anatomi öğreniminin geliştiğini, mikroskobun keşfedildiğini görüyoruz. Ve hastalık yapıcı mikrop teorisinin 19. yüzyılda salgın hastalıkların tedavisine olanak sağladığını görüyoruz. Asgari doktorlar aslında travma tedavisi ve cerrah üzerinde uzmanlaşıyorlar. O savaşın aslında bir yandan da etkilerinin travmatik sonuçlarını bir yanda tıbbın gelişmesine de katkı sağladığını görüyoruz. Yani kötü bir durum ama buna yönelik üretilen çözümler tıbbın gelişmesine de katkı sağlıyorlar. 19. yüzyılda şehirlerin hızla gelişmesiyle hijyen sorunları önlenemez hale geliyor ve bu sebepten ötürü sosyal sağlık önlemleri alındığını görüyoruz. Ve ileri düzey araştırma merkezleri 20. yüzyılın başlarında açılıyor ve genellikle büyük hastaneler ile ilişkilendiriliyor. 20. yüzyılın ortalarında antibiyotik gibi yeni tedavi yöntemlerinin bulunması 20. yüzyılın en önemli gelişmeleri arasına giriyor ve bu yükseliş kimya, genetik ve laboratuvar teknolojisinde de gelişmelere yol açıyor. Örneğin X-ray gibi teknolojiler bu dönemde ortaya çıkıyor ve modern tıbba ışık tuttuğunu görüyoruz. 21. yüzyılda ise birçok bilim dalında ileri düzey araştırmaların yapılması ön plana çıkıyor. Aslında tıbbın tarihçesi bu şekilde ilerliyor. Ama bir nokta var ki tıbda şu an kullanılan bir sembol var. Ben ona gitmek istiyorum. Bu aslında bizi belki daha eski dönemlere götürecek. Baktığımız zaman tıbda böyle bir aslında asanın çevresine sarılı bir yılan sembolü kullanılıyor. Bu nereden geliyor Göksel tarihsel olarak?
2: Hı hı. Evet, bu tam olarak kutsal kitaptan geliyor. Dinleyicilerimizle bunu paylaşmayı çok isterim. Çünkü bugün tıp dediğimizde hepimizin aklına gelen o sembolün kökü Musa'nın dönemine geliyor. Çölde Sayım kitabı 21. bölümden okumak isterim ama okumadan önce çok ufak bir bağlamda da bilgi verelim. Tanrı Musa aracılığıyla İsrail halkını Mısır'dan, köle olduğu Mısır'dan çıkardıktan sonra çölde geçirdikleri bir zaman var ve bu olay tam da bu çölde ilerledikleri dönem gerçekleşiyor. Hı hı. Çölde Sayım kitabının 21. bölümünden okumak istiyorum 4. ayet itibariyle. Şöyle söylüyor. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraililerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Hı hı. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Bu çok ilginç bir anekdot çünkü gerçekten halk yakınıyor, bir günah işliyor ve bu günahın karşılığında yılanlar onları ısırıyor ve bir çözüm bulmaları gerekiyor. Şunu bekleriz değil mi? Bir okuyucu olarak kutsal kitapta işte insanlar Musa'ya gitti yakındı.

0: taşıyor. Nasıl ki Musa o heykeli kaldırdığında ona bakan herkes yaşadı. İşte İsa da çarmıha gerildiğinde, kaldırıldığında yukarı doğru ona bakan herkes, ona iman eden herkes de aynı şekilde yaşayacaktır.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir sonraki yarıda gerçek şifa nereden gelir sorusunu da sormak istiyorum. Ama şimdi belki öncelikle Hristiyanlığın sağlık sektörüne olan etkisine biraz bakalım. İkinci yarıda aslında bunun cevabını vereceğiz. Bizlerle beraber olmaya devam edin. Hristiyanlığın sağlık sektörüne nasıl bir katkısı oldu Göksel'le, ne söyleyebiliriz?
0: Aslında birçok noktada etkileri var. Öncelikle hastanelerin kurulması ile ilgili, yani o dönemde Roma döneminde halkın tedavi gördüğü, bizim şu andaki anladığımız anlamda bir hastane konsepti yok. Ama Hristiyanlıkta hasta ziyaretleri, hastalara yardım etme geleneği oldukça kuvvetli olduğu için bu geleneğin bir sonucu olarak da o dönemki Hristiyan manastırlar tarihsel olarak hastanelere dönüşüyor. Hani daha önce eğitimde de bahsetmiştik, dinleyicilerimiz hatırlayacaktırlar, eğitim bölümünü dinleyenler. Nasıl ki manastırlar üniversitelere döndü, aynı şekilde hastanelere de dönüşen manastırlar olduğu zamanla ve şimdiki modern hastane sisteminin oluşumunda da bu anlamda önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. İkinci aklıma gelen noktalardan bir tanesi de tıbbi bilgi mesela. Korunması, iyileştirilmesi, bunların not edilmesi, ortaçağdan itibaren manastırlar hastalıklara bulunan çarelerin kayıt altına alındığı ve tekrarlayan durumlarda baş ucu kitabı olarak kullanılan kitapların oluşmasında, geliştirilmesinde ciddi bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bir diğeri mesela ruhsal ve duygusal destek. Aslında sadece bu insanların iyileşmesi için ilaçlar, tedaviler, hastane gibi fiziksel koşullar değil ama hastaların ruhsal ve duygusal desteğe de ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ve bu Hristiyan sağlık çalışanları hastaların sadece fiziksel değil ama ruhsal, duygusal ihtiyaçlarına yönelik de destek sunuyorlar. Biliyoruz ki belki ölmek üzere olan hastalar için hazırda bulunan, değil mi? Batı'da birçok hastanede din görevlileri var. Gelip dua ediyorlar onlar için. Ve manevi anlamda onların ruhlarının huzur bulmaları için hizmet eden kişiler var. Ve onlara ruhsal rehberlik sağlıyorlar. Ve elbette sosyal adalet, sağlık eşitliği. Yani Hristiyanlık aynı zamanda sosyal adaletin, sağlık eşitliğinin sağlanmasına önem veriyor. Bu sayede de Hristiyan kuruluşlar dünyanın her yerinden fakir, zengin ayırt etmeksizin veya işte gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke ayırt etmeksizin herkesin sağlığa, ilaca erişimini sağlamak için ellerinden gelen desteği yapıyorlar. Bir anlamda müjde elbette orada etkili oluyor. Müjdeyi yaymak için dünyanın birçok yanına giden Hristiyan sağlık çalışanları da o bölgelerde, sağlığa erişimin zor olduğu bölgelerde o insanlara hem müjdeyi paylaşıyor, hem İsa'nın müjdesini paylaşıyor, hem de o kişilerin sağlıksal gereksinimlerini karşılıyor. İşte aşı gibi veya işte farklı tıbbi malzeme eksiklikleri gibi noktalarda onlara yardımcı oluyor. Tarihi açıdan da bir örnek vermek isterim dinleyicilere. Roma döneminde, erken Roma döneminde müjdenin yayılması için ne kadar etkili olduğunu anlatmak için aslında dinleyicilerimizin dikkatini bu noktaya çekmeyi istiyorum. Bir dönem oluyor ve o Roma döneminde daha Hristiyanlık resmi din olarak kabul edilmemişken, daha sapkın bir belki öğretiş olarak değerlendirilirken Roma devleti tarafından ve sayıları çok azken, Hristiyanların Roma döneminde bir salgın hastalık oluyor ve bu salgın hastalıkta insanlar kendi annelerini, babalarını, çocuklarını bırakıp şehirleri terk ediyorlar. Çünkü şehirlerde tahmin edersin ki hastalığın yayılması çok daha kolay oluyor. Ve bu kişileri terk ediyorlar aman bize bulaşmasın diye ve kaderine terk edilen bu kişilere kim bakıyor dersen bunun cevabı Hristiyanlar oluyor.
1: Evet.
0: O dönemki Mesih takipçileri bu hastalığın bulaşıcı olduğunu bilmelerine rağmen, kendilerine zarar gelebileceğini bilmelerine rağmen o hasta kişileri yataklarına terk etmiyorlar ve onlara bakım sağlıyorlar. Bunun şöyle bir etkisi oluyor. Hem hasta olan kişiler bakıyorlar ki Hristiyanlar, yani bizim zulmettiğimiz, bizim hapislere attığımız kişiler, aslanlara yem ettiğimiz kişiler bize bakıyorlar. Ve kendi hayatlarını riske ederek bunu yapıyorlar. Bu çok değerli. Bir anlamda da hasta olan kişilerin yakınları da buna şaşırıyor. Yani ne oluyor?

0: da biz kendi annemizi, babamızı, kardeşlerimizi bırakıp hasta olmamak adına kaçarken bu kişiler hiçbir kan bağı olmamasına rağmen neden bu kişilere bakıyorlar diye düşünüyorlar. İşte müjdenin yayılması ve komşumuzu kendimiz gibi sevmek ilkesinin burada ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Ve bunun sonucunda da Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'ndan ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığına tanık oluyoruz.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz ve gerçek şifa nereden gelir gibi önemli sorulara odaklanacağız. Aradan sonra bizlerle birlikte olmaya devam edin.

0: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
3: Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kısa bir ara vermiştik, aranın ardından sizlerleyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün Hristiyanlığın Etkileri programında aslında sağlık ve tıp sektörünü konuşuyoruz. Hristiyanlığın sağlığa, tıbba, insana verilen değeri nasıl katkıları oldu, bunu konu almaya çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım tekrardan. Ve en son aslında Göksel ilk yarıyı bitirmeden önce Göksel biraz Roma'dan bahsetmişti. Roma döneminde aslında Hristiyanların oradaki o salgın hastalık süreçlerinde nasıl insanlara, hastalarla nasıl ilgilendiklerini, onlara nasıl belki müjdeyi de duyurduklarından bahsetmişti. Şöyle bir veri de var elimizde aslında. Biz biliyoruz ki hastane sistemlerinin geliştirilmesinde, hastanelerin kurulmasında ve işletilmesinde Hristiyanların katkıları var. Ve bununla beraber sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasında da onların katkıları var. Öyle ki tıbbi hizmetlere erişimi zor olan bölgelerde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynuyor Hristiyanlık ve Hristiyanlar aslında. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Hristiyanların açtığı sağlık klinikleri ve hastaneler sağlık hizmetine olan erişimi etkiliyorlar. Ve Roma döneminde de aslında şöyle bir veri var elimizde. Hristiyanlık öncesi, yani bu salgın dönemlerinde vesaire, Hristiyanlık öncesi dönemlerde halka açık hastaneler olmadığını görüyoruz. Hristiyanlıkla beraber bu halka açık hastanelerin yaygınlaştığını ve insanların sağlık hizmetine erişiminin bu şekilde geliştiğini görüyoruz. Aynı şekilde kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitabın kendisinde de zaten çeşitli tıbbi terimleri barındırdığını görüyoruz. Elbette kutsal kitap bir tıp kitabı değil ama bize ruhsal yaşantımız hakkında bilgi veren bir kitaptır. Ruhsal yaşantımız konusunda rehberlik eden bir kitaptır ama yine de sırf bu tıbbi terimlerin barındırılması, kullanılmış olması bile, günümüze aktarılmış olması bile aslında tıp bilimine en azından kavramsal olarak, akademik olarak bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Ve geçmişe yönelik bir araştırma yapacak olan bir doktor, yani çok rahat bir şekilde kutsal kitaptaki bu terimlerden o dönemde yaşanan sık hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilir ve mevcut toplumun tıbbi durumu hakkında kavramsal düzeyde araştırmalar yürütebilir. Bunu görüyoruz ve eski eğite baktığımız zaman Göksel aslında ilk yarıda biraz Tunç yılandan bahsetti. Orada aslında Tanrı halkına baktığımız zaman onların hijyen ve sağlık konusunda çok titiz olduklarını görüyoruz. Çeşitli törensel kurallar var bu konuda. Ve bu kuralları kutsal kitabın ilk 5 kitabında görmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Tanrı halkı aslında vaat edilen topraklara yaptıkları yolculuk sırasında bu kurallar olmadan sağ kalamazlardı ve bunlar halkın uyması gereken hijyen koşullarını, su ikmali ile ilgili, lağım tasfiyesi ile ilgili konuları, yiyecek seçimleri, bulaşıcı hastalıkların denetimi gibi konuları da içeriyor. Böylece hastalıklarda etkili bir şekilde önlenmiş oluyordu. Yani kutsal kitabın hastalık ve sağlık konularındaki genel bakışının çağımızdaki tıbbi uygulamalar üzerinde de önemli ve etkili olduğunu görüyoruz.
1: Orada Tevrat'taki yasalardan bahsederken Aydın, şundan da bahsetmek gerekiyor. Bütün o kurallar, o törensel yasaların esasında iki tane nedeni var. Birincisi, hasta birisi olduğunda o bulaşıcı bir hastalık varsa diğer insanları oradan korumak, o yüzden o bulaşıcı hastalığa sahip olma ihtimali olan kişi ordugahın dışında bir süre bekletiliyor ve bir anlamda, bildiğimiz anlamda, karantinaya alınıyor. Bir diğeri ise, ki bu bence daha önemli olan kısım bu, Tanrı halkının ölümle ve günahla olan herhangi bir bağlantısının kalmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Ne demek istiyorum bununla? Tanrı aralarında yaşıyordu buluşma çadırında ve Tanrı aralarında olduğu için günahlı ve günahın sonucu olan ölümle ilgili herhangi bir şey geldiyse başımıza, o zaman biz kirli sayılıyorduk ve o kirlilik temizlenmeden, temizlenmeyle sonuçlanmadan o kişi tekrardan ordugaha geri dönmüyordu. Vücudumuzdaki bir kanama olabilir, derimizdeki bir diyelim bir yara olabilir veya kadınlar için bahsedersek onların adet görmeleri veya doğum yapmaları sonrasındaki durumla ilgili olabilir. Bütün bunlar hepsi günahla, ölümle sonuçlanan konular olduğu için ne oluyor? Onların bir süre gitmesi, o kirlilik sürecinin bitmesi ve tekrar geri gelmeleri gerekiyor. Çünkü Tanrı aralarındaysa orada günah veya ölümle ilgili herhangi bir şey olmamalı.
0: Evet. Bu da Tanrı'nın kutsallığına aslında bize tekrardan hatırlatıyor. Tanrı kutsaldır ve maalesef biz o Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günahla beraber aslında kirlendik ve haliyle Tanrı ile bir arada bulunamıyoruz. Ama bunun için bir çözüm var. O da Mesih İsa'dır. Mesih İsa'ya iman etmektir. Programın ilerleyen dakikalarında tekrardan bunu vurgulayacağız zaten. Şu soru aklıma geliyor Göksel. Aslında biraz kutsal kitaba girmeye çalıştım. Kutsal kitaptaki tıbbi terimlere girmeye çalıştım ama kutsal kitapta ilginç bir şey var. İnsan bedenine ayrı bir önem atfediliyor ve insan bedenini aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman işte Tanrı'nın ruhu gelip o kişide yaşamaya başlıyor ve insan bedeninin kendisini bir tapınak olarak bize tanımlıyor. Ve bunu nasıl ele alabiliriz? Özellikle sağlık konusunda da.
1: Evet, yani biraz önce bahsettiğim bu ordugah konusu var. Tanrı halkı eski anlaşmada ortada bir buluşma çadırı var. Rabbin içerisinde olduğu ve etrafında Tanrı'nın halkı var. Ve Tanrı onların arasında yaşadığı için onların bir anlamda senin de bahsettiğin gibi kutsal olmaları gerekiyor, temiz olmaları gerekiyor. Ve bizler Mesih imanlar olarak şuna iman ediyoruz ki, ne zaman ki bir insan iman eder ve vaftiz olur, o suya batar ve çıkar, aslında bir anlamda ölür ruhsal anlamda ve tekrardan Rab'le birlikte yeni bir yaşama başlar. Ve bu yeni yaşamda da tıpkı o buluşma çadırı örneğinde olduğu gibi Tanrı diyor ki Paulus, ben artık öldüm, yaşamıyorum ama Mesih bende yaşıyor. O zaman Mesih ve Mesih'in ruhu içimizde yaşıyorsa, o zaman bir anlamda buluşma çadırı biz olmuş oluyoruz. Artık bedenimiz bir tapınak olmuş oluyor. 1. Korintliler'de 6. bölümde 19. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki, bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Bu genel anlamda günahla ilişkili bir ayet. Yani aslında bedenimizi sağlıklı tutmak bir anlamda da günahtan kaçınmakla da ilgili. Ama bunu sadece bu bildiğimiz günahlar gibi değil, fakat birçok şey içinde kullanabiliriz. Yani bağımlılık yapan bir takım maddeleri kullanmak veya bedenimize zarar vereceği kesin olan şeyleri yiyip içmek gibi konular. Kesinlikle bile isteye bedenimize zarar vermek kutsal kitapta hoş görülen bir kavram değil. Çünkü bu bedenin bir anlamda bize Rabbin hediyesi olduğunu biliyoruz ve bu hediyeye de en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan şunu da görüyoruz ki aydın, biz ne yaparsak yapalım, ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim, ne kadar kendi sağlığımıza dikkat edersek edelim, bir gün geliyor ki artık vücudumuz yaşlanıyor.
0: Evet.
1: O günahlı doğuşumuzun sebebi olan, kaçınılmaz olan ölümle de sonuçlanıyor.
0: Evet, ölüm dedin. Aslında ölüm deyince benim aklıma yine ölüleri dirilten İsa geldi. Onun yaptığı mucizeler geldi. Ve biraz ona da odaklanmak istiyorum. Çünkü bu da bence tıbba bir katkı sağlamıştır. Belki İsa'nın yaptığı mucizeler tarihsel olarak baktığımız zaman tıbba, sağlığa bir katkı sağlamış olabilir. Ya da en azından asıl şifanın kimden geldiğini bize hatırlatmış olabilir. İsa'nın yaptığı mucizelerin aslında İncil'de aktarıldığını, İncil'in işte müjde dediğimiz o kısımlarında bize aktarıldığını görüyoruz. Ve burada mesela örneğin o müjde kısımlarından birinin yazarı olan Luka'yı hatırlıyoruz. Kendisi aslında bir hekim Luka'da ve o yüzden çeşitli hastalıkları tanımlarken, İsa'nın yaptığı mucizeleri tanımlarken örneğin tıbbi terimler kullanıyor. Ya sadece doktorların, hekimlerin kullandığı terimleri kullandığını görüyoruz. Mesela örneğin Luka 4. bölüm 35. ayette orada bir yere vurmak ifadesi var. Bunun Grekçesi aslında ripsan, sara kasılmalarını tanımlayan tıbbi bir sözcük aslında o dönemde. Luka 24:11'de geçen saçma sözcüğünün Grekçesi de yalnızca hekimlerin kullandığı bir terimi ve ateşli bir hastanın hezeyanını tanımladığını görüyoruz. Peki İsa'nın mucizelerini sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz Göksel?
1: Yani aydın, aslında dedik ya ilk bölümde, acaba neden bu hastalıklarla uğraşıyoruz ve işin temeli bizim günahlı doğamızla ve düşmüş olan yaratılışla ilişkilendiriliyor. Bu mucizeler bir anlamda gerçekten Tanrı'nın asıl hedefinin, Tanrı'nın yaratılışla ilgili asıl amacının gösterildiği bir nevi fragman gibi bakabiliriz. Yani kör doğan birisi, doğuştan kör olan birisinin gözlerini açıyor İsa. Onu okuyoruz mesela. Bu kişi neden kör doğuyor diyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki etrafındaki kişiler, acaba bu kişi günahlı olduğu için, işte annesinin babasının günahı için mi? Ama İsa orada ilginç bir cevap veriyor. Tanrı'nın işleri görülsün diye bu kişi böyle doğdu diyor. Veya ölüleri de dediğin gibi diriltiyor. İşte topallar, işte ya da cüzzam gibi o dönem tedavisi olmayan farklı hastalıklara İsa'nın çözüm bulduğunu, bu kişilere şifa verdiğini görüyoruz. Bu şifa bazen İsa'nın bu kişiye dokunmasıyla oluyor. Bazen yerden bir toprak alıp işte tükürüp onu çamur yapıp bir kişinin yüzüne sürmesi gibi oluyor. Bazen kişiler İsa'ya dokunuyor sadece ve İsa'dan bir güç akıp o kişiyi iyileştiriyor. Bazen İsa hiç gitmiyor bile o kişiye, fakat uzaktan o kişiyi iyileştiriyor. Tüm bunlarda şunu görüyoruz. Tanrı'nın başta o her şeyin çok iyi olduğunu gösterdiği, bize anlattığı o yaratılışın ve her şeyin çok iyi olacağı, o şimdiki bu gök ve yer bir gün ortadan kalkacak diyor kutsal kitap ve yeni bir yer ve yeni bir gök yaratılacak, yeni bir şehir yaratılacak ve biz onunla birlikte olacağız. Bunun adına göksel Yerişelim diyor kutsal kitap vahiy bölümünde. İşte o şehirdeki o harika yaşamın nasıl olacağını bize anlatan ufak fragmanlar gibi, aslında Tanrı'nın isteğinin bizim hastalıklarla boğuşmamız, acılarla boğuşmamız veya ölümle boğuşmamız değil, fakat sonsuz yaşama kavuşmamız olduğunu gösteren örnekler olduğunu düşünüyorum. İşte İsa tüm bu mucizelerle kendi takipçilerine ve bütün insanlığa, aslında benim niyetim gerçekten sizi böyle şifa vermek, sizi böyle iyiliğe, şifaya, mutluluğa kavuşturmaktır diye ilan ettiğini düşünüyorum.
0: Evet. Sen aslında konuşurken şey dedin, bazen İsa gitmiyor bile, yani gitmeden bile orada uzaktan iyileştiriyordu hastalıkları. Bir de bazı noktalarda aslında kendisi gitmiyor ama öğrencilerini gönderiyor gibi bir durum da var. Mesela Yakup bölümünde o ilkeyi görüyoruz. Aranızda biri hastaysa kilisenin ihtiyarlarını çağırsın ve yağ sürüp onun için dua etsinler. O kişi iyileşecektir ve diyor ki aslında günah işlemişse de günahları da bağışlanacaktır diyor. Peki şu an günümüzde de böyle bir şey var mı? Yani bir Mesih imanlısına gidip bir kişi şifa bulabilir mi? Yani dua ile şifa alabilir miyiz? Ve bunu sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz?
1: Evet, yani hem Yakup'tan verdiğin örnek bu noktada Mesih takipçilerine bir Rabbin bir yetki verdiğini gösteriyor. Hem de kutsal kitapta İsa Mesih kendisi diyor ki öğrencilerine, sizler benim yaptıklarım, hatta bundan daha da fazlasını yapacaksınız. Bu bir vaattir ve bir gerçektir. Dolayısıyla İsa Mesih'te yeniden doğmuş bir kişinin bu Mesih'teki yeni kimliğini ve yeni yaratılışını anlaması gerek. Rab her imanlıya kendi yaptıklarının benzeri mucizeleri yapacağını müjdesini veriyor. Özellikle iyileştirme armağanı alan kardeşlerimiz de var, ama şunu söyleyebilirim ki hem Pendik Kilisesi için hem de diğer kiliselere birçok kez imanlı olmayan kişilerin gelip dua istediğini görüyoruz. Ve onlar için dua edildiğinde ben birçok kez de o hastalıkların, o sorunların şifa bulduğunu gördüm, buna tanık oldum. Örnek vermek gerekirse, çocuk sahibi olamayan bir kardeş kilisemize gelmişti ya, onun için dua edildiğinde o kişinin hamile kaldığını görebildik. Veya farklı sorunları olan kişiler vardı ve sadece duayla o kişilerin Rab tarafından şifa bulduğunu gördük. Dolayısıyla o şifayı veren imanlılar değildir, o şifayı veren Tanrı'nın esasında kendisidir. Evet. Ve biz buna iman ediyoruz. O yüzden eğer bu programı dinleyen ve henüz İsa Mesih'i tanımayan kişiler varsa ve çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyorlarsa, Rabbi İsa'ya ve onun adıyla dua edecek kişilere güvensinler ve kiliseleri ziyaret edip o kişilerden, o imanlı kardeşlerimizden dua isteyebilirler. Rab bunun vaadini bizlere kutsal kitapta veriyor.
0: Evet. Burada şu soruyla bitirmek istiyorum Göksel. Peki gerçek şifa nereden gelir? Bu soruya da belki biraz değinmek gerekiyor. İnsanlar gerçek şifayı nerede bulabilirler? Biz burada belki çeşitli yöntemlerden bahsettik. Ya da belki kişilerden bahsettik, duadan bahsettik, ama o zaman gerçek şifa nereden geliyor?
1: Esasında gerçek şifanın Rab İsa'dan geldiğini nereden görüyoruz? Aklıma şu geldi Aydın. bir örnek var. İsa 10 tane cüzzamlıyı iyileştiriyor. Ve bu 10 kişiden sadece bir kişinin İsa'ya geri döndüğünü görüyoruz. Ve o geri dönüp İsa'nın ayaklarına kapanıp ona iman ettiğini söyleyen, aslında kurtuluşun ondan geldiğini idrak eden kişinin gerçekten kurtuluşa eriştiğini İsa Mesih söylüyor. Arada ne fark vardı? Diğer 9 kişi fiziksel olarak iyileşmişlerdi, artık cüzzamlı değillerdi. Ama bir gün gene öleceklerdi. Ama ona geri dönen kişinin arasındaki fark şu: o fiziksel olarak kurtuldu fakat ruhsal olarak da kurtuldu. O zaman Rab bizim gerçekten ruhsal olarak da şifa bulmamızı istiyor. Ve bu bize nereye götürüyor? Gerçekten bütün dünyanın ve yeryüzünün yeniden yaratıldığı ve orada sadece huzurun, mutluluğun olduğu bir sonsuz yaşam, Rabbin de aramızda olduğu bir yaşam. Çok ilginç. Tanrı oradan bahsederken diyor ki orada gözyaşı yok, orada hastalık yok, orada ölüm yok. Neden? Çünkü Rab orada artık. Rab orada aralarında, orada artık böyle bir şey olmayacak. Çünkü bizim bedenlerimiz de yeniden yaratılacak. Kutsal kitap bize diyor ki bu çürümüş, çürümeye meyleden, çürümek zorunda olan, hastalıklarla boğuşan bedeninizin yerine Rab size yeni bir beden verecek. Asla çürümeyen, asla eskimeyen, asla yaşlanmayan, asla buruşmayan bir cilt, asla beyazlamayan bir saç gibi düşünebiliriz bunu. Ve bu görkemli bedene sahip olduğumuzda ve sonsuza dek Rab'le birlikte olduğumuzda, Rab da ta o yaratılışta henüz Adem ve Havva günaha düşmeden önceki esas her şeyin çok iyi olduğu o hikayenin en başına geri dönecek ve bizler de Rab'le birlikte onun da aramızda olmasıyla sonsuza dek sağlıklı bir biçimde yaşayacağız. Hem ruhsal hem de bedensel olarak.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Aslında programımızın sonuna geldik ve bu programda Hristiyanlığın Etkileri program serisinde hastalıklar konusunu ele aldık, şifa konusunu ele aldık. Sağlık sektörünün ve tıp sektöründe Hristiyanlığın etkilerini ele aldık ve gerçek şifanın yalnızca Mesih İsa'dan geldiğini gördük. Öyle ki İsa Mesih de aslında mucizelerden bahsederken, yaptığı mucizelerden bahsederken aslında şöyle diyor: körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor diyor. Aslında müjdeyi de bu mucizelerin bir parçası olarak ele alıyor ki Göksel de program içerisinde bahsetti zaten. Bütün bu mucizelerin, bütün bu şifaların sebebi Tanrı'yı yüceltmekti, amacı Tanrı'yı yüceltmekti. Ve bizim asıl şifamız, gerçek şifamız bu müjdeyi duymaktan, Tanrı müjdesine iman etmekten geliyor. Ve ondan sonra Tanrı bizimle beraber yaşamaya başlayınca, İsa Mesih olan imanımızla beraber zaten asıl şifayı o zaman almış oluyoruz. Bu konuda aklınıza takılan sorular olursa lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. soru@radyomaranata.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada da Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. @radyomaranata yazarak bütün platformlarda bizi bulabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: olan
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
1: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
1: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
1: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
1: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
1: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
0: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
0: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
0: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
9: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücünüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.